insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

0: En iyiler. Viyan FM'de. Viyan FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyan FM'de. Viyan FM.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Viyan FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese güpgüzel, musmutlu, besbereketli, hap hayırlı, süpsüper, müs mükemmel bir gün diliyorum.

Serin bir Viyana sabahı var. Viyana ve çevresi bugün de bulutlu olacak. Bu arada görmüşsünüzdür belki. Türkiye'de özellikle İstanbul'da sel felaketi yaşanıyor. Metrekareye 264 litre yağmur yağmış arkadaşlar, metrekareye. İstanbul'dan inanılmaz görüntüler var. Belki görmüşsünüzdür, denk gelmişsinizdir. Öyle böyle yağmıyor. An itibariyle yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık var Viyana'da. Serin bir hava. Gün içerisinde en yüksek 18 derece olacak. Yağmur beklenmiyor, yağış yok. Hafta sonuna kadar da herhangi bir yağış görünmüyor. Bu şekilde yaklaşık bir 10 gün devam edecek hava durumu.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmet veriyor. 2. Viyana, 10. Viyana, 20. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana'da Mega Süpermarketler her hafta birbirinden güzel, birbirinden özel kampanyalar sizleri bekliyor. Adset Centrum Simmering ana dilinizde sağlık hizmeti alıyorsunuz. Bütün sigortalarla çalışıyorlar. Alle Kassen. 11. Viyana'da Geiselbergstraße 28 numarada hizmet vermekte. Bowl Kebap Pandorf'ta, Pandorf Outlet'in hemen girişinde. Hem Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa böyle yola çıkıp Avusturya üzerinden Türkiye'ye gidenlerin rahatlıkla uğrayabileceği, dinlenebileceği bir nokta. Aynı zamanda Pandorf'a alışverişe gidenlerin de artık Pandorf'ta ne yiyeceğim diye düşünmelerini gerektirmeyen bir nokta. Gidiyorsunuz. Gönül rahatlığıyla karnınızı doyurabiliyorsunuz Bowl Kebap'ta. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Bir de çelenk servisi var Florya'nın. Özyiğit Avusturya Türkiye'nin tanınmış markalarını Avusturya'ya getiriyor. Ayrıca Özyiğit'in kendi ürünleri de var. Özellikle sosisleri tavsiye ederim. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel Viyana'da 2 şubesiyle hizmet veriyor. 10. Viyana ve 11. Viyana. Her hafta Roto Home'un ve Roto Möbel'in özel kampanyaları var, indirimleri var. İndirimler hiç bitmiyor. Her hafta yeni bir ürün, farklı bir üründe güzel kampanyalar sizi bekliyor. En son yemek masası artı 6 tane sandalye 599 euro arkadaşlar, yanlış duymadınız. 6 tane sandalye ve yemek masası 599 euro. Evinize kadar ücretsiz getiriyorlar, montajını da yapıyorlar.

şöyle mesajlara bir baktım da maşallah çok kalabalık. Süpersiniz. Ana bu nereden araya sıkışmış? Çalsın dursun. Hayırlı sabahlar, huzur ve mutluluk dolu bir yayın olsun inşallah tüm dinleyenlere. Nihal Hanım'ın mesajıydı. Günaydınlar diliyoruz. Bir de güne bir söz bırakmış. Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Eyvallah. Tekin günaydınlar. Tekin bugün ilk mesajı atanlardan olmak istemiş ama 6.59'da düşmüş mesajı. Eyvallah kardeşim. Güzel bir günün olsun. Genzendorf'a da sevgiler, selamlar. Suat günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Schwarzer Pango. Turgut aleyküm selam abi. Hayırlı sabahların olsun diyor. Eyvallah. Sağ olasın Turgut abi. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyoruz. Kolay gelsin. Geçti sene. Sadık günaydınlar kardeşim, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Sadık. İşin gücün rast gelsin.

Bayram günaydınlar, hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah, güzel bir günün olsun, yolun açık olsun Bayram Yıldırım. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, günün güzel olsun. Aziz Başkan, Guten Morgen, alaba hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkese de güzel bir gün diliyorum. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin. Erko Frizör Bedarf, hayırlı işler diler. Tamer, günaydınlar, hayırlı sabahlar, sesindeyiz abi, kolay gelsin diyor. Eyvallah Tamer. Birinci Kars Ruhe'den sesleniyor bizlere. Nihat'ım aleyküm selam, hayırlı sabahlar. Süper cap canlı bir yayın diliyorum diyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin. Yolun açık olsun. Base Bike Praga Strasse 21. Viyana'da. Base Bike hayırlı yayınlar diler. Merhabalar, ben Dündar. Oo Dündar'ım, Guten Morgen, günaydınlar. Ben de Ali Süzen, memnun oldum Dündar.

0: çok sevdim.
1: Şerife Müdürem günaydınlar, patron günaydın, Viyana Femciler, Guten Morgen, herkese güzel bir gün dilerim diyor. Sağ olasın, hoş geldin. Günün güzel olsun inşallah.
0: Senin elini tutmasam da bile özlemedim.
1: Murat abi günaydınlar. Tak tak tak diyor, ben geldim diyor. Guten Morgen, ohne Sorgen, an allem. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi. Hayırlı işlerin olsun. Günün güzel olsun inşallah.

Davut günaydınlar kardeşim. Ali Bey iyi yayınlar, hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hani Petten bak. Davut bugün evde herhalde, rahat dinleyebiliyor. Davut bu arada sıyırdı geçtin, neredeyse dereceye girecektin. Hızlıca top 5 listemize de bir göz atalım, bir bakalım. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün çok sürpriz bir isim var. Mehmet abi birinci olamadın ama beşinci oldun be Mehmet abi. Şütrek Mehmet. Abi tebrik ediyoruz. Kurtlar sofrasında beşinci olmak bile çok büyük başarı. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hakan'ım günaydın. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İstanbul Sultan Gazi. Hakan bugün erkenci maşallah. Hakan İstanbul'da son durum ne? Sizin olduğunuz tarafta yağış çok mu? Abi nasıl ya, İstanbul gibi bir yerde hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında arabalar, seller, eyvah eyvah, nasıl bir şeydir o? Allah korusun. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Gülşen Hanım var. Günaydın, güzel bir gün olsun hepimize inşallah diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum. Senin de günün güzel olsun inşallah Gülşen Hanım. Erkenciyiz maşallah. İstanbul'da gözlerin ağlarken baktığında. 2 numarada, top 5 listemizin 2 numarasında Yasin var. Kanka vallahi tebrik ediyorum ha. Günaydın abi. Birincilik bahane, Ali Süzen ile Viyana FM şahane. Eyvallah Yasin'im. Flortek hayırlı yayınlar diler. Yasin tek başı, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Flortek kolay gelsin. Yasin ve Dündar. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Emine abla var. Emine Erdatlı. Günaydın Ali abi. İyi yayınlar. Güzel bir gün diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz Emine abla. Tebrikler. Tabii Emine abla birinci olunca haliyle Murat Erdatlı da birinci olmuş oluyor.

Aynur Demircan günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Mehmet Eren günaydınlar kardeşim, hayırdır sen Mehmet Eren bu saatte? Vallahi şaşırdım ha, çok erkencisin, süper. Hasan Erdoğan günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Abi günaydın demiş, Hasan da erkenci. Hayırlı işlerin olsun Hasan, Berlin döner. Berlin döner, hayırlı işler diler. İyi yayınlar diliyor. Yavuz günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Yavuz her gün erkenci. Bak Yavuz'u hiç öyle demiyorum, şaşırmıyorum. Niye? Adam erkenden geliyor, dinliyor abi. Gürcan abi hiç şaşırtmıyor bizleri. Kahvesiyle birlikte geliyor. Dün konuyu konuştuk zaten. Dün konuyu konuştuk da genelde hep öyle oluyor. Konuyu bağlayamadan yayın bitiyor. O kadar çok mesaj geliyor ki. Hatırlatırsanız arada dünkü konuyu da bir yerlere bağlayacağız. Öyle kaldı. Çay mı kahve mi dedik. Herkes bir şeyler söyledi. Eyvallah. Yorumladık. O da eyvallah. Sonuç yok. Sonuçsuz kaldı. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı, bereketli bir günümüz olsun inşallah demiş. Eyvallah Gürcan abi, işin gücün rast gelsin. Geunt Odak, iyi yayınlar diler. Artık böyle yapacağız arkadaşlar. Sponsorluğu artık böyle yapacağız. Maçlar doluyor ya.

Merve Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Raşit günaydınlar, kolay gelsin demiş. Eyvallah Raşit, sana da kolay gelsin, güzel bir günün olsun. Mahmut Akçagöz günaydınlar kardeşim, işin gücün rast gelsin. Hoş geldin. Nesrin Hanım günaydınlar, herkese musmutlu bir gün diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Velse sevgiler, selamlar. Kemal Ünal günaydınlar. Abim iyi yayınlar, herkese hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Kemal'im, işin gücün rast gelsin. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar kardeşim, herkese de selamlar demiş Şenol. Eyvallah Şenol, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da kardeşim, işin gücün rast gelsin. Onur günaydınlar. Herkese güzel bir gün olsun abim diyor. Eyvallah Onur'um, işin gücün rast gelsin senin de, kolay komen. Naide günaydınlar, abi keyifli yayınlar. Eyvallah Naide, hoş geldin Naide, erkenci bugün. Dün yoktu herhalde Naide, yanlış hatırlamıyorsam. Ahmet Yakup Duman günaydınlar Ahmet'im. İyi yayınların olsun abim diyor. Eyvallah Ahmet, afiyet olsun sana da. Ama dünden o. Gene bugün kahveni çekmişsindir muhtemelen. İşin gücün rast gelsin Ahmet Yakup Duman. Günaydın, hayırlı sabahlar Ali abi. İşteyim, kulağım Viyana FM'de. İyi yayınlar, güzel sohbetler. Ha, Esin'e bak sen. Günaydın Esin, işin gücün rast gelsin, kolay gelsin. Hem çalışıyor hem de Viyana FM dinliyor. Vallahi helal olsun sana. Perihan Hanım günaydınlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Ha, Davut bugün montajdaymış, evde değilim diyor. Eyvallah Davut, kolay gelsin kardeşim. Dündar, katılıyorum sana be Dündar. Artı bir, artı bir. Dündar artı bir. Hayırlı sabahlar güzel abim. İşinde gücünde olanlara kolay gelsin. Musmutlu bir günümüz olsun. İnşallah diyor. Eyvallah Faruk, hoş geldin sen de. Bil mukabele. Liva ile Lias yanında mı? Okula mı gidiyorsunuz? Okula gidiyorsunuzdur herhalde muhtemelen. Yeğenim geldi. Yeğenim gene burada. Maşallah var. Günaydın, hayırlı sabahlar. Kolay gelsin Ali amca diyor. Eyvallah yeğenim. Tahmin edin bakayım, kimdir benim yeğenim? Günaydın, musmutlu yayınların olsun abim diyor. Eyvallah Emrah Karateke, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Abi her yer felç İstanbul'da diyor. Hem yağmur hem sular kesildi. Ulaşım bayağı aksadı zaten. Bizim olduğumuz yer yüksek olduğu için diyor fazla etkilenmedik. Eyvallah Hakan, geçmiş olsun valla. Tabii yağmurdan zarar görmesen de hayat olumsuz yaşanıyor. Olumsuz etkileniyor ister istemez. Bir yere gidemiyorsun. Otobüslerde sıkıntı, elektrik sıkıntı, su sıkıntı. Öyle videolar izledim ki eyvah eyvah. Bediye'ye sözüm vardı. Birinci olursam ona vereceğim ve şarkıyı o isteyecek diyor. Yani Bediye birinci. Ha, Emine abla böyle yazmış. Emine abla, Bediye bu saatlerde gelmez ya. O 8'den sonra ancak. Mehmet Eren geçmiş olsun kardeşim. Hastane terminim var abi diyor, göz için. Allah şifa versin inşallah. Suat da öncelikle Emine ablayı ve Gülşen ablayı tebrik ediyorum. Sonra da dereceye giren tüm abilerimi tebrik ederim diyor. Eyvallah Suat. Sultanımı ve derece yapan arkadaşları kutluyorum. Bravo, bravo sandal diyor. Ya Murat abi, bir yemek ısmarlarsın artık be. Vallahi bir yemek ısmarlarsın artık. Beytullah günaydın. Ali abi keyifli yayınlar. Herkese de güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Beytullah, hoş geldin kardeşim. Günün güzel olsun. Ha, Bediye buradaymış. Yanıldım vallahi billahi yanıldım. Bediye da buradaymış. Yolda işe gidiyor. Günaydın Bediye. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Emine abla birinci oldu. Şarkıyı da sana bıraktı. Hadi iyisin. Abi dün yoktum diyor. Derin uykulardaydım. Oo, vay be. Kom keyfim kom desene. Günaydın Ali, kolay gelsin. Kemal müdürüm geldi, hoş geldi, sefalar getirdi. Kemal Açıkgöz, güzel bir günün olsun Kemal.
Top 5. Ve tabii ki diyor, Top 5'in kraliçesi Emine ablayı tebrik ediyorum diyor Bayram. Eyvallah Bayram Yıldırım. Kim olacak diyor. Dur bakalım okumayayım orayı. Başka tahmin eden var mı? Şiddetli bir yağmur gününden herkese kocaman günaydınlar demiş Ayten Hanım. Günaydınlar. İstanbul'da durum fena. Senin olduğun taraflarda nasıl Ayten Hanım? Vallahi sel götürüyor her yeri ya. Ya Dündar bugün de böyle olsun be. Bugün de böyle idare et. Öyle gerekti be Dündar. Nasıl anlatayım şimdi sana? Nasıl anlatayım Dündar sana?

0: dün gece aşağı yukarı saat 11'e kadar burada stüdyodaydım, çalıştım. Aynı zamanda büro olarak kullandığımız için çok yoğun bir günümdü. Bugün yayından sonra yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yani şuraya bir yatak atsam, yatsam yeridir büroya. Bu sıralar böyle.
1: Sınarlı abi, buradayız.
0: Liva ve Lias, maşallah size. Allah zihin açıklığı versin gençler. Güzel bir gününüz olsun, iyi dersleriniz olsun. Şengül Hanım, günaydınlar. Güzel bir gün diliyor herkese. Şengül Hanım da bugün erkenci. Hayret, şaşırdık. Leyla Hanım, günaydınlar. Birinci kim oldu bugün diyor. Bak, ilk lafı günaydın, birinci kim oldu? Tahmin et bakayım. Bayanlardan birisi oldu. Guten Morgen Esil Hanım'da selamım var. Oo, aleyküm selam Esila. Guten Morgen fıstık, güzel bir günün olsun Esila. Allah zihin açıklığı versin. Murat Erdatlı abiden önce mesaj atayım dedim ama diyor yenge sürpriz yaptı. Başaramadık diyor. Sağlık olsun be Hakan, başka sefere inşallah. Ama tebrik ediyorum, bugün erkencisin, ilk onda varsın Hakan. Dereceye girenleri tebrik ediyorum. Emine ablamı ama diyor çok çok çok tebrik ediyorum diyor Şerife müdürümüz. Günaydın Ali Bey, herkese hayırlı işler, bereketli günler diliyorum. Ömer abi geldi, Ömer Akkuş. Kazino Prata'dan selamlar. Aleyküm selam, rüyanda mı gördün kazinoyu Ömer abi? Ömer abi bas oradan. 10 euro 10 euro bas, anasını satayım. Bas. Bas bas paraları. O gözlerin... Tabii şaka, Ömer abi çalışıyor arkadaşlar. Havalandırmasını yapıyorlar oranın. Kazino Prata deyince hemen aklınıza benim öyle kötü şeyler gelmesin yani. Ömer abinin işi olmaz. Adam işinde gücünde kardeşim. Aftrak gelmiş kazinodan. Ne yapsınlar ya? Çalışmasınlar mı? Zaman gerçeği tamam, rüyana al beni. Narkozdayım abi diyor. Çok geçmiş olsun Naide. Hortum mu attılar? Yapma ya. O da hiç iyi olmuyor be. Valla her şeyin başı sağlık. Sağlık gibisi yok. Gerisi hikaye. Ya Yasin ya. Ya tahrik etme Yasin, bir dur ya, bir dur ya. Bazen diyor öyle güzel kelimeler yazacaksın ki derece yapacaksın diyor öyle. Ben Dündar yazarsan zaten giremezsin dereceye falan diyor. Yok, o kadarını okuyamam. O kadar olmaz Yasin. Kimin umurunda kardeşim sen Dündarsan diyor ya. Aha. Aha. Dündar'ı yedirmem. Dündar'ı yedirmem. Dündar bizim kardeşim. Hele ya, tamam kankamsın falan ama yani Dündar'ı da yedirmem. Abi. Yo yo, her gün yok Dündar. Her gün olmaz. Her gün her gün değil mi? Hayırdır siz, dağa çıkıyor gibi böyle. Vanden yapacaksınız herhalde dağ yürüyüşü. Çantalar, mantalar, kışlıklar da çekmişsiniz. Dündar'la Yasin. Eyvallah Dündar. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Semra Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hacım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hacım hoş geldin. Duydum diyor, Emine birinci olmuş diyor. Tebrik ediyorum. Hiç şaşırmadım. Rafet abi nerede diyor. Vallahi Rafet abin 37. sırada. Sırasını bekliyor. Daha 37'ye gelemedik herhalde. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali abi. Herkese kolay gelsin. Büroya geçmeden yazayım dedim. Kulağım yol boyu sendeydi. Büroda durumlar diyor malum. Bazen dinliyoruz, bazen dinleyemiyoruz. Emine ablamı ve diğer arkadaşları tebrik ediyorum. Ve buradan diyor Emine ablama kocaman öpücükler gönderiyorum. Benim adıma Emine ablam seçsin, bana da armağan etsin. Sevinirim, yeterli diyor. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Vay be. Kolay gelsin, güzel bir günün olsun Bediye. Emine ablayı ve ilk beşi tebrik ediyorum. Femo, demo ve türevlerine saygılar sunuyorum diyor. Eyvallah Tamer. Femo, demo ve türevleri. Vay be. Ömer abi o ne ya? Aha yasak diyor. Ne basması diyor. Uğraşıyoruz burada diyor. Vallahi Ömer abi. Abi o kağıt kürek işlerini hiç sevmiyorum ya. Dah santrali, putstrom. Oo, bitmez Ömer abi o işler. Çok iş Ömer abi. Kolay gelsin Ömer abime. Hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın diyor. Mutlu kalın, Viyana FM'de kalın. Eyvallah. Mehmet abi, ey. Mehmet abi derece yaptın. Hadi iyisin, beşincisin ha. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun tekrardan. Şütürek Mehmet. Dündar'la Yasin diyor. Dost mu, düşman mı çözemedim diyor ya. Nasıl iş bu arkadaş diyor. Karı koca bunlar diyor ya. Hep kavga, hep kavga diyor. Nasıl bir iş diyor. Şimdi Dündar'la Yasin hep böyle çekişiyorlar birbirleriyle. Ama dövülecek adam oldu mu birlikte dövüyorlar. Bu işler böyle. Yani biz birbirimizi yediririz ama dışarıya yedirmeyiz diyorlar. Yanlış mıyım gençler? Çok kırıldım, alttan aldım, aldandım. Günaydın Ali abi, iyi yayınlar diliyorum. İlk beşte tebrik ediyorum. Şu an her sabah olduğu gibi seni dinliyorum. Çalışanlara da kolay gelsin diyor. Cansu geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Cansu. Ali Bey diyor, dün istek parçamı çalmadınız. Yani yazdın mı istek parçası da çalmadım. Yo, yazmadın ki çalayım. Ben toplantıya girdim ama benim vekilim iletmişti size diyor. Ha ben haf toprağım diyor. İlla torpil mi gerekiyor bu işlerde? Yok toprağının... Toprağın senin adına yazdı. Ben dedim avukat mısın sen dedim. Öyle ya. Ama dinlettim ya, ucundan dinlettim, çaldım. Yani yazımız kışa döndü Leyla sayesinde. Leyla'm bu ne dedim ya. İçimiz bunaldı vallahi. Hemen onun hareketli versiyonlarını çaldım yani. Bak söyleyeyim. Şahitlerim de var.

Saat de 7:30 olmuş, 7:36. Şu yol durumunu bir vereydik önce de hayırlısıyla hızlıca bir. Bu şarkının ardından verelim abi yol durumunu. Şu yol durumu bende hep stres oluşturuyor. Niyedir bilmiyorum. Bir verelim çıksın aradan.

0: Dündar diyor ki top 5'e giremeyenler düşünsün diyor. Ben de diyorum ki diyor hakkıyla girseler keşke, sıkıntı yok dedim diye. Jeton köşeli düşmedi diyor. Ya işte işimize gelmeyince düşmüyor Dündar. Benimki de düşmüyor yani. Köşeli möşeli biliyorsun yani, düşmüyor. Olmayınca olmuyor yani. Zorlamamak lazım.
1: Easy Trek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: A23 Süt Ostangent'e 22. bölgeden 10. Viyana bölgesine doğru yine yoğun arkadaşlar. Trafik yoğunluğu yaklaşık olarak nereden başlıyor? Hirstedt'ten Kagrana Plac otoban girişinden başlıyor ta ki Erzberg'e, Lende'ye kadar devam ediyor. Yine aynı şekilde Genzendorf, Kagran istikametine doğru da yoğunluk var. Parça parça, bölüm bölüm yoğun ama akıcı diyebiliriz. A4 havaalanı yolu Viyana istikametine doğru bir hayli yoğun bugün. Havaalanı istikameti açık, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama Viyana istikameti havaalanı yolunda çok ama çok yoğun, onu söyleyelim. S1 Viyana çevre yolu her iki yönde açık, herhangi bir sıkıntı yok. A2 Viyana istikametine doğru Traiskirchen'den itibaren yoğun ama akıcı görünüyor. A22 yine yoğun, Kaiser-Mühlen tünelden itibaren başlıyor. A23 ile birleştiği noktaya kadar yoğun, her sabah olduğu gibi. Yine A22 Nordbrücke üzeri bağlantı yollar çevresi de bir hayli yoğun. Gürtel'de Nussdorf ve Gürtel yoğun, Westbahnhof yoğun, Margareten Gürtel yoğun arkadaşlar. A23 Landstrasse otoban çıkışı yoğun, Südbahnhof yoğun. Yani o bölge sürekli aynı, her sabah tekrarlıyoruz papağan gibi. Ama maalesef durum bu. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun, Altmannsdorf Strasse, Breitenfurte Strasse yoğun aynı şekilde. Şöyle bir bakalım. Trieste Strasse, orada da bir yoğunluk göze çarpıyor. Metzlensdorfer Platz yoğun.

0: B17 üzeri yine yoğun gözüküyor. Karksburg, Rodon, oralar yoğun. 13. Viyana'da. Sonra Tribüswinkel, Traiskirchen'in ilerisi. O bölgeler yoğun. Wiener Neustadt'ta şehir merkezinde, şehir içinde yoğunluklar göze çarpıyor. Himberg yoğun. Ahao'da yoğunluk gözüküyor köyün içerisinde. Yani yola çıkmadan önce her sabahki gibi tavsiyemiz, ne olursa olsun yol durumuna mutlaka bir bakın. Nedir ne değildir, ona göre hareket edin. Şehir merkezi de yoğun bir yanında bu arada, onu da söyleyelim. Donau Kanal her iki yönde. Prater'den yoğun. Reichsbrücke şehir merkezine doğru yoğun arkadaşlar. Friedensbrücke, orası da yoğun. O bölgede yoğun. Karlsplatz'ın olduğu bölgede yoğunluk var. Vallahi Allah'tan o bölgelerde işimiz yok ya sabah sabah. Bir de ben yayın bittikten sonra gidiyorum. Genelde 10. Viyana, 23. Viyana bölgesinde çok rahat oluyor. Saat böyle 9.30-10'dan sonra fazla sıkıntı olmuyor. Ama bu saatlerde 6.30'dan itibaren yoğunluk başlıyor. Özellikle 7.30-8 civarı yol çok ama çok kalabalık oluyor. Her ne olursa olsun yolunuz her daim açık olsun arkadaşlar.
1: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Saadettin günaydınlar, hoş geldin. Reis günaydın. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Zuhal abla günaydınlar, güzel bir gün diliyor. Sağ olasın, güp güzel, musmutlu bir günün olsun abla. Ooo Mehmet abi. Değdin. Karizma Mehmet abi ya. Kötüydü sensiz. Ayancı geymeleri. Vay. Olur mu ya, niye olmasın? Sıkıştırırız araya. Ramazan Yıldız burada mısın? Gırşar. Kamil geldi. Günaydınlar kardeşim. Ali abi hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Sesimizin geçtiği herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Kamil. Bak sesimizin geçtiği diyor arkadaşlar. Bu ne demek? Tam bir telsizci ifadesi. Kamil 68. Adam biliyor bu işi. Sesimizin geçtiği. Biz sesimizin ulaştığı diyoruz. Onlar sesimizin geçtiği diyorlar. Onlarda mandal alma olayı var arkadaşlar, takipçilerim. Bizde mandal alma yok. Mandal alma yerine sesli mesaj gönderiyorsunuz. Bak farka bak. Kimler mandal almak istiyor? Mandal almak isteyenler WhatsApp'a gelsin. Serkan günaydınlar. Serkan Sarı güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Serkan sen bizi nereden dinliyorsun ya? Nereden dinlediğini not etmemişiz. Adını kaydetmişiz ama. Abi bizim işimiz birbirimize takılmak. Gır gır şamat olsun, gün geçsin. Her şeyi yazarız ama birbirimize bakıp sanki ikimiz de duymamış gibi konuşup çalışıyoruz diyor. Mesela o kaydı katliam yapıyorum. Dün de ağlıyorum, ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi. Devam diyor. Mesela diyor. Neyse oraya. Hadi onu da okuyayım ya. Mesela diyor Fener 6-7 sabah biraz yarasını da içtim. Sonra diyor devam diyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Vallahi Avrupa'da 2 gündür rezalet yani. Dün, önceki gün 4, bugün 6. Bugün ne olacak bilmiyoruz. Bugün de Beşiktaş'ın maçı var herhalde. Futboldan soğuduk resmen. Ana Dündar. Dündar bu nasıl resim Dündar? Sil bunu Yasin. Kamil abim gelmiş diyor. Haydar, Kamil abin mi geldi? Bir mandal al bakalım Haydar. Kadir abi dün İstanbul'a gitti. Tam uçak inecekti. Fırtına, sel, yağmurdan dolayı Ankara'ya indi diyor. İstanbul dün çok kötüymüş. Rabbim herkesin yardımcısı olmuşsun. Eyvallah Haydar. Aynen öyle. İstanbul dün çok fenaydı ya. Hala da devam. Değişmemiş durumlar. Vay vay vay vay. Mahmut da mandal aldı. Eyvallah Mahmut. Karizma adam ya. Çocuk gibi mutlu olsam. Öncelikle hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. İkinci olarak da diyor İmine ablamı tebrik ediyorum. Üçüncü olarak ise iş yoğunluğu çok, o yüzden sabah sadece kolay gelsin yazabildim. Sıkıntı yok Raşit, nokta bile koysan oluyor. İlla uzun uzun yazmanıza gerek yok arkadaşlar, vaktiniz yoksa nokta koyun, ben onu günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar okuyorum yani, uyduruyorum, problem yok, o iş bizde. Rahat olun. Serkan eyvallah kardeşim. Neden ıslama köfte yok Viyana'da diyor. Vallahi ada pazarlara sormak lazım. Niye ıslama köfte yok arkadaşlar? Olsa da yesek. Ada pazarlar, Sakaryalılar niye yapmıyorsunuz bu ıslama köfteyi ya? Sakarya'da her yerde var. Cesur girişimci bir yatırımcı arıyoruz. Islama köfte yapsın da biz de yiyelim. Oo Ferhat geldi. Ferhat Yeşilöz. Ferhat'ım neredesin sen ya? Guten Morgen.

0: Bir nokta koyunca öyle okuyorsan diyor, üç nokta koyunca nasıl okuyorsun diyor. Çok mantıklı bir soru. Vallahi üç nokta bir koyun bir bakalım, ona göre okuruz elbet bir şeyler.
1: Acılarım.
0: Yani üç nokta gelmedi şu ana kadar. Yarın sabah bir deneyin. Nurdan günaydınlar. İyi yayınlar, hayırlı sabahlar abi. Nurdan neredesin sen ya? Nurdan iki haftadır falan ses çıkmıyor herhalde. Onur kardeşimizin kıymetli eşi Nurdan. Burhan günaydınlar. Burhan da devamsızlıktan sınıfta kalacak. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Burhan. Hayırlı işlerin olsun. Magic Sisu var 11. Viyanda. Halil kardeşime de buradan sevgiler, selamlar olsun. Duymuyordur muhtemelen, açmamıştır daha dükkanı. Bu saatte berber açmaz abi Avusturya'da. Türkiye'de berberler erkenden açıyorlar arkadaşlar. 6:30-7. Yani çoğu berber 7'de açıyor. Niye? Sakal tıraşı olayı var Türkiye'de. Adam tak tak sakal tıraşını yapıyor, gönderiyor. Sabahları sakal tıraşı. Burada o kültür yok. Dereceye giren bay bayan bütün arkadaşları tebrik ediyorum diyor Turgut abi. Eyvallah abi, sağ olasın. Sen bu aralar diyor yayının başında bir Karadeniz müziği çalıyorsun. Onu istiyorum. Çalalım abla. Benim Sevdam. Güzel bir eser. Hemen bulalım. Bak Emine abla aa demeden ben hemen anladım olayı. Çok çalıyorum çünkü bu sıralar onu. Dur bakalım. Bulalım abi. Canlı canlı. Şöyle. Karar verdim. Hemen araya sıkıştıralım. Muhtemelen bunu diyorsun değil mi Emine abla? Hüseyin abi günaydın. Hayırlı sabahlar abi. Güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. İyi yayınlar diliyor. Herkese sevgiler, selamlar gönderiyor Hüseyin abi. Üç nokta koymuş bak. Üç noktanın hakkı buydu. Mahmut da 5 tane kartal koymuş. Vay be. O 5 tane kartalı benim açıklamam 2 gün sürer Mahmut. Nördün sen öyle. Bizim sevdamız öyle kartalı. 3-5 gün. Dinliyorum ama çoğu zaman yazamıyorum. Sabahları koşturmaktan. Sağlık olsun Nurdan, canın sağ olsun. Önce işimiz arkadaşlar. Önce iş, ondan sonra radyo, muhabbet her zaman olur.

Eyvallah Burhan. Abi diyor, devamsızlıkta nasıl sen sınıfta kalacaksın diyor. Ben günün 13-15 saati buradayım. Yolda hep Viyan FM dinliyorum diyor. Eyvallah Burhan. Süpersin kardeşim. Ya şimdi ben mesaj geldikçe görüyorum. Mesaj gelmezse bilemiyorum kim dinliyor, nereden dinliyor. Haritayı bazen bir açıyorum, istatistiklere bakayım diye. Abi her yerden sinyal var. Onlarca sinyal var. Göremiyorsun ki kim, nereden. Yani atıyorum Viyana ve çevresindeki vericilerde yazıyor işte 500, 700, 300. İşte St. Pölten 100 küsür, Linz 200 küsür. Ama bilmiyorum ama kim olduğunu bilemezsin yani, mümkün değil. 3-5 günlük değil of. Songül Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz Songül Hanım'a. Güzel bir günün olsun. Kolay gelsin. O hangi Hüseyin abiyse helali varmış diyor. 3 noktayla. Ya Haydar. Hangi Hüseyin abi olabilir ya? Messi Hüseyin abi. Messi. 37. Noise'dan herkese selamlar, iyi yayınlar. Rafet abi, 37. olamadın abi bugün. Geç kaldın. 50. falan. Vallahi kalpten gider Rafet abi.

50 deyince adamın tiki var ya. 50 istemiyor ya. Neyse abi 74 olsun. 37'yi 2 ile çarpalım. Hem yan taraf Bartın yani. Hemşerimiz onlarda. Olur mu? Uyar mı? Aynı kefen sarsın bizi. Aman olur ya. Oo Serkan. Vallahi Serkan bir şiir göndermiş bana 10 numara. Bak. 20. Viyana'da Reşadiye Derneği'ni biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmeyen yoktur herhalde. Sevdiğimiz abilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz var. Buradan hepsine de sevgiler, selamlar olsun. Viyana'nın sesi, gönüllerin kralı, mikrofonun hakkını veren adam gibi adam. Ali Süzen abim diyor. Sen sadece radyo programı yapmıyorsun. Sesinle gönüllere dokunuyor. Samimiyetinle insanları bir araya getiriyorsun. Viyana FM seninle daha güzel, daha güçlü, daha renkli. Her radyoda müzik çalar ama her radyoda Ali Süzen gibi bir efsane olmaz. Yolun açık, mikrofonun daima açık olsun. Sesin hep gür olsun. Kral abim iyi ki varsın, iyi ki Viyana FM'desin. Sevgiler, saygılar Kral abim diyor. Eyvallah Serkan'ım. Allah razı olsun kardeşim. O senin güzelliğin. Çok teşekkür ediyoruz. Sakın diyor 50 deme. Demedim abi demedim. Ben duymadım kaçıncı oldum diyor. Mehmet abi 5. oldun sen. Şütrek Mehmet. Kutluyor muyuz abi? Krapfen eşliğinde 5.liğini kutlayalım Mehmet abi. Şöyle bir iki karton Krapfen getir de abi yesin dinleyiciler ya. Ana resimlere bak. Dündar ve Yasin'in resimleri elime düştü arkadaşlar. Eyvah eyvah. Bu resimler var ya çok para eder Dündar. Vallahi bu resimler çok para eder. Sen sadece sabah 7'den 9'a kadar buradasın. Yok Burhan vallahi hakkımı yeme. Ben gün içinde de dinliyorum çoğu zaman ama ses vermiyorum. Bazen ben de mesaj atıyorum, bazen atmadan dinliyorum. Ama 13-15 saat dinleyemiyorum valla. Çalışamam ben yoksa. Şimdi ben yayın bittikten sonra yoğun bir şekilde işe başlıyorum. Saat 10-10.30'a kadar. İşim bitince biraz relax yapıyorum. İbrahim'i dinliyorum arada. Radyom açık oluyor ama bazen sesi kısıyorum, bazen açıyorum. Sonrasında Özlem Hanım'ın yayınında büroda olursam gene dinliyorum. Arada telefon görüşmeleri falan oluyor. Öyle olduğu zaman sıkıntı. Yani ben de hep buralardayım. Günaydın, hayırlı sabahlar, keyifli vakitler olsun abi. Hepimizin günü güzel, işleri kolay olsun inşallah. Emine ve Gülşen ablalarımı tebrik ediyorum. Kendim kazanmış gibi mutlu oldum. Zirveler en çok biz hanımefendilere yakışıyor. Bravo hanımlar diyor. Ali abi senin ofise bir beyinsiz sivrisinek kaçmış galiba diyor. Allah Allah. Femo, demo, vız vız diye geziyor. Dikkat et ısırmasın abi. Sinek ilacı kullanıyorum bunun için demo. Biraz beyinsiz beyni soğuk galiba diyor. Beyinsiz beyinsiz vızır diyor. Günaydınlar demet güzel musmutlu bir günün olsun. Vay be. Arkadaşlar cumartesi günü çorbaya gelirseniz Krapfen partisi var bak. Mehmet abi diyor ki her zaman Krapfen kurban olsun diyor ya. Hiç problem değil diyor. Cumartesi günü sabah söyle olduğun yere getireyim Krapfenleri diyor. Arkadaşlar cumartesi çorbaya gidelim. Çorbada bir de Krapfen partisi yapalım çorbadan sonra çay eşliğinde. Bak Mehmet abi Krapfenleri getiriyor. Bu senin toprağın var ya diyor Rafet diyor. Rafet Bey abi her yerde plaka biriktirmiş. 37, 37, 37. Adam Has Kapadokyalı pardon Gastomonlu ya diyor. Gastomonyalı. O ne abi ya Gastomonya. Ali Bey ben kaçırdım komple dinleyemedim. Allah Allah Gülşen Hanım niye öyle oldu ya? Derece yaptın derece. Top 5'te ilk 3 top 5'e girdin. Üçüncü mü olduydu Gülşen Hanım? Üçüncü oldu herhalde.
Top 5'te ilk 5'e girdin, vay be. Bu şarkı diyor bütün hanımefendilere gelsin benden. Tamer istemezse diyor dinlemeyebilir diyor Leyla Hanım. Allah Allah. Tamer'e ne gareziniz var ya? Yedirmem Tamer'i ben kimseye. Yarının birincisi belli oldu abi diyor. Yak bir mesajdan sonra Serkan Bey olacak diyor. Aa. Serkan yarın erken gel ha, 7'de mesaj at. Arkadaşlar günün güzel konuları da var. Şimdi istek olayı olduğu zaman biraz böyle yayının akışı değişiyor, bozuluyor. Konulara pek giremiyoruz. O yüzden ne yapacağız? İstek mistek çalmayacağız abi. İstek yok yani ama günün birincilerini de kırmayacağız. Ne yapacağız? Şöyle bir saniye abi. Nasıldı bu? Şöyle miydi? Bir saniye gelsin. Canlı canlı burada bak hizmet ediyoruz, görüyor musunuz? Şuradan, tamam buradan istediler. Gönderelim abi. Şunu durduralım.

Güçlü kadınlar, vay be. Gülşen Hanım da birinciyi tebrik ediyorum diyor. Birinci İmine abla, İmine. Resulüm günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi diyor. Eyvallah kardeşim, güzel bir günün olsun, yolun açık olsun Resul. Buldum Aziz Başkan diyor. Aziz Başkan bir günaydın mesajı attı, ondan sonra ses soluk yok. Adam çorbaya ekmeğe bandırıyor. Çorbayı ekmeğiyle yiyor. Bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah. Hiç canımız çekmedi zaten. Oo Rafet abi, bugün pek bir mesafeliyiz. Ali Bey, Mali Bey, hayırdır abi? Emine bacımı ve dereceye giren arkadaşları tebrik ediyorum diyor Gürcan abi. Eyvallah Gürcan abi, iyi. Bu kadar sineği niye gönderdin Tamer ya? Ramazan Yıldız, ses ver Ramazan Yıldız.

Hayırdır Muradin hocam, modun niye öyle ya? Yükselsin modun Muradin hocam. Karar verdim diyor. Bugünden itibaren elit takılacağım. Rafet abim artık kel elitlerden olacak. O da nasıl bir şey oluyorsa bilmiyorum yani. Gama'nın ışıkları...

0: Elit deyince bak Elit Tülay geldi. Yakışıyor ya Tülay Hanım'a, elitlik yakışıyor. Elit Tülay burada. Rafet abi sen elit melit olma abi. Sen marabalığa devam. Ne işin var abi senin elitlikle falan ya. Günaydın, keyifli bir yayın diliyorum. Emine ablamı da tebrik ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Elit Tülay. Kırşehirlim benzemez kimseye. Güzel bir günün olsun. Gama'nın tek eniştesi benim abi diyor. Oo Serkan. Yakışır.
1: Güzelim seni elden.
2: Evleneceğim ya.
1: Darbukanın sesi.

Bak Gırşehirliler hemen mesaja geldi. Hemen Gırşehirliler geldi maşallah. Abi diyor ses çıkacak derman mı kaldı? Bu kadar kablo ne olacak diyor. Aba vallahi o kadar kabloyu nasıl toparlayacaksın sen ya? Hey yer kablo. Kolay gelsin Ramazan. Gırşehirliler bakıyor mu eniştelerine Gırşehirliler? Çocukları okula gönderdim. Radyoya selam da verdim. Görev tamam diyor. Ben artık geri uyuyabilirim diyor Nail'e. Vay ya. Bah ya. Bah ya. İsim vermeyeyim diyor. Birilerinin isteği çalınca sesini kısacağım zaten. Senlik bir durum yok bu abi diyor. Gören de zannedecek ki istek dinletiyoruz sanki. Kim istediyse Allah razı olsun. Gamanın ışıklarını pek bir severim diyor Demet. Tamer bile bize lazım değil. Sen yiyebilirsin abi diyor. Ama senin olsun Tamer'in. Bizim bir garezimiz yok Tamer'e. Biz sivrisinek sevmiyoruz sadece. Tamer'i yedirmeyiz. Yemeyiz de yedirmeyiz de. O zaman biz de Rafet Bey mi diyeceğiz artık diyor. Sıradaki parça Viyana'dan Noyce'da bulunan Rafet Bey'e gelsin. Aynen. Rafet Bey günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar Rafet Bey. Bizde bir laf vardır bilir misin diyor. Kayseri Toraman, Konya Garaman, Gırşehir Gaman. Ne olmuş abi bunlara? Ne olmuş abi bunlara? Bilmiyor mu valla bilsen? Baş tacı ediyorlar abi diyor. Yiğidi öldür hakkını yeme. Eyvallah Serkan.

Kemal Ünal, Onur Ünlü, Kemal Açıkgöz, Nesrin Hanım. Ondan sonra Nur'dan tüm Sinoplulara gelsin bu güzel eserde. Ayancık eğmeleri.

Valla ben cahilim ya, bilmiyormuşum. Diyor ki o söz diyor nasıldı? Cideli Ali Süzen'e gelsin bir sonraki parça diyor. Eyvallah acım. Ama bu Murat Erdatlı'ya gelsin ya. Kendime geldim. Oo, aç ayı oynamaz abi. Yani azizim söylemek istemezdim ama o kapasite de var yani, yapılısın benim gibi maşallah. Aç ayı oynamaz deyince. Arkadaşlar alınmıyorsunuz değil mi espri yapınca? Gırşehir gaman, aman Allah'ım aman. Öyleymiş o söz. Yazan da Gırşehirli yani ha. Gırşehir gaman, aman Allah'ım aman. Allah Allah. İlk kez duydum. Ben de bayağı bir cahilmişim ya. Merci canım diyor. Kim yolladıysa Rafet Bey valla. Haydar Bey yolladı ya. Ya diyor. Kadınlar niye hep güç peşindeler? Anlamıyorum diyor. Erkekler olmasa daha turşu kavanozunu açamıyorlar diyor. Ya. Doğru mu bu? Doğru olabilir mi arkadaşlar? Ya bu kadınlar hep güç peşindeler ama diyor erkekler olmasa turşu kavanozunu açamıyorlar. Allah Allah. Buradan tüm Gaman halkına selam olsun. Abey aleyküm selam Serkan. Ayrımcılık seziyorum burada ben diyor. Nadide ablamdan Konyalım istiyorum. Yürüsün diyor. Vallahi Nadide ablam ve Raşit aranıza girmiyorum. Ne yapıyorsanız yapın yani. Yürüyor musunuz? Atlıyor musunuz? Hopluyor musunuz Nadide ablamla? Bilemiyorum yani.

Hadi bakalım, Murat Erdatlı'ya geldi. Ürgüp Emine ablaya da geldi tabii ki. Salih abla olsaydı ona da gönderdik ama o yatmayı tercih ediyor. Uyuyor artık. Yaşlı Salih abla. Duymasın var ya abla. Neyse, radyoya gelmezse istediği gibi konuşuruz arkasından. Problem yok yani.

O işler öyle değil Ali Bey diyor. Turşu kavanozlarını bıçakla açıyoruz. Allah Allah. Yeni teknoloji mi o? Yeni mi çıktı o? Turşu kavanozları bıçakla açılıyormuş arkadaşlar. Haydar'a gıcık oldum diyor. Kaç gündü oldu aramıyor. Sabah yazıyor gel dedim. Ceza keselim Ali abi diyor. Masada kahvaltı. Vallahi olur cumartesi günü her türlü uyar. Sıkıntı yok. Masada kahvaltı olur, çorba olur. Bak krapfenler de geliyor cumartesi günü. Uğur hacım diyor ben tek bir tane cideli tanıyorum o da Rafet Bey. Rafet abinin bir ince tütün ürünü içtiğini gördüm. Hepimiz şok olduk diyor Allah Allah. O zaman ben de Ankara parçası istiyorum. Allah Allah. Emine bacımı tebrik ediyorum. Kavanozun bıçakla havasını alırız açarız. Bizde yöntem çok diyor. Güce gerek yok diyor bak. Mevzu bahis kavanoz olduğu zaman arkadaşlar güç kullanmıyorlar. Ama mevzu bahis erkek olduğu zaman, eşler olduğu zaman güç kullanıyorlar. Nasıl olacak bu iş? Eyvallah Kemal Ünal.

0: Orhan Kaptan aleyküm selam. Hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah kaptanım, hoş geldin. Yolun açık olsun. Güzel de bir günün olsun. Ben de Karadeniz istiyorum diyor. Hep Karadeniz çalıyoruz zaten son zamanlarda. Vallahi güzel Karadeniz parçaları çalıyorum ha. Biz istesek turşu kapağını da açarız. Başka kapakları da açarız. Size açtırıyoruz ki bir işe yaradığınızı düşünüp mutlu olun diye. Aba Elit Tülay yazdı. Fena yazdı vallahi, 90 moksan fena gol oldu. Yani biz istesek hepsini açarız da diyor, maksat diyor sizin gönlünüz olsun, bir işe yaradığınızı düşünün, yoksa diyor kavanoz. Vay be abi, çok çok çok fena gol oldu. Hadi bakayım, buna verecek cevabınız var mı baylar? Mehmet abi, ben sana onu ileteceğim. Organizasyonu bir yapalım nasipse. Kadınlar kavanozu hiçbir şey bulamazsa dilleriyle açarlar, yine açarlar abi diyor. Rahat olun diyor. Abi dille kavanoz nasıl açılır ya? Kavga mı ediyorlar? Bu şeye benziyor. Ben ChatGPT ile kavga ediyorum. Benim oğlan başımda dikilmiş gülüyor. Ne gülüyorsun oğlum dedim ya. Adam işini yapmıyor. Para veriyoruz her ay. 22 euro para veriyoruz, işini yapmıyor. Yani senede 300 euro para veriyoruz abi. ChatGPT'ye, işini yapmıyor. Tabi bağıracağım. Orhan Kaptan'ın yol arkadaşı Uğur Aydın'ın da selamı varmış. Ve aleyküm selam Uğur Aydın. Yolunuz açık olsun. O iki kişi olunca muhabbet daha güzel olur. Orhan abi, Orhan Kaptan, indirttiriyorsun abi uygulamayı, Viyan FM uygulamasını. Uğur Aydın'a, o da bundan sonra Viyan FM dinliyor. Mesaj atıyor. Sen olsan da olmasan da öyle. Kamil abim nerelerde? Bu Rafet Bey'e bir şey yazmadı da diyor. Sabah yazdı. Kamil buradaydı, gitti. Gitti. O öyle değil işte abi diyor. Biz turşu kavanozu açamadığımızdan değil. Biz hanımlarımı, hanımlar olarak diyor, beylerimize naz yapıyoruz. Sen açar mısın diye. Bir işe yaradığını düşünsünler garibanlar. Garibanlar sevinsin diyor ya. Vallahi Tülay Hanım'ın yazdığının aynısını yazdı. Garibanlar sevinsin diyor. Allah. Kadınlar elleriyle açamadıklarını başında dırdır ederler, kavanozu çatlatırlar, gene açarlar diye. Elleriyle açamadıklarını dilleriyle açıyorlar, vay be. Eyvallah Orhan Kaptan. Günün konusu kavanoz kapağı mı? Evet Suat, günün konusu kavanoz kapağı. Kavanoz kapağını açamayan kadınlar neden güçlü olduklarını iddia ederler. Hadi bakalım Suat, bekliyoruz, yorumunu bekliyoruz. Kadın isterse diye başlarsak yayın biter abi. Boş ver. Boş ver diyor. Sen böyle takıl, iyisi mi diyor. Takılmamış.
1: Adamın teki bir bilgiye sormuş. Kusur mu? Nasıl öğrenebilirim? Bilge sormuş adama, evli misin? Adam demiş evet evliyim. O zaman kolay demiş. Karına bir kusurunu söyle. O senin yedi sülalenin kusurunu senin yüzüne çatır çatır sayar demiş. Şimdi ben ortaya bir laf attım. Durum öyle olacak.
0: Vay be, sen bir kusurunu söyle, yedi sülalenin kusurunu söyler sana. Vay be. Gitmedik abi, buradayız. Kim gitti diyen diyor. Haydar. Haydar dedi ki Kamil abim gitti diyor. Allah Allah. Erkeğin değerini yanlış takıma soruyorsun abi diyor. Yabancılık oyuncularına sormak lazım. Letonya'da arayıp bulamıyorlar erkeğin. Letonya'da arayıp bulamıyorlar erkeği diyor. Akıllı olsunlar diyor. Ne diyorsun yani? Türkiye erkeğinin kıymeti bilinmiyor mu? Onu mu demek istiyorsun? Yabancı lig oyuncularına sor. Gel beraber yiyelim
2: yaptırdım börekleri. Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber.
0: Bu hayatta bayanların açacağı iki şey var. Biri kavanoz kapağı, diğeri de gazoz kapağı diyor. Yok be abi, gazoz kapağını açacak olmazsa nasıl açacaklar Şenol? Onu da açamazlar. Biz de açamayız yani. Gazoz kapağı için açacak lazım. Olabilir abi, olabilir. Varsa belli bir şey. Ne dedi, ne dedi Rafet Bey, ne dedi diyor. Vallahi anlattı bir kısadan ise. Radyonun as solisti Suat Bey de geldiler diyor. Evet. Suat şimdi düşünüyor, ne yazsam acaba diyor. Şimdi diyor şuradan yazsam diyor, erkekler abilerim bana tepki gösterecek. Şu taraftan yazsam ablalarım tepki gösterecek. Bir ortayı bulayım, biraz da ablalarımı öveyim diye düşünüyor Suat. Şu anda düşünüyor, düşünme modunda. Abi diyor, bayanların en güzel yaptığı iş diyor, kafa ütülemek ya diyor. Kafayı ütüleyip açıyorlar abi diyor, sıkıntı yok diyor. Zehir gibi çalışıyor kafamız diyor. Ali diyor, sen bir Letonya'ya gitsen, orada bir radyo açsan, biz de o taraflara gelsek diyor. Oldu canım, başka? Beni karıştırmayın o işlere. Kötü emellerinize beni alet etmeyin. Yerin kulağı var. Abi diyor, uğraşılır mı kadınlarla? Çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz diyor. Vallahi Hakan'ım, hiç sorma ya. Yok yani, beni de alet ediyorlar. Benlik bir şey yok arkadaşlar, beni karıştırmayın ya. Ben işinde gücünde bir insanım, şurada yayın yapıyorum. Soruyu tam anlamadım diyor. Suat, soruyu nasıl anlamadın ya? Yani kadınlar güçlü olduklarını iddia ediyorlar ama kavanoz kapağını bile açamıyorlar dedi. Arkadaşım biri. Ne diyorsun bu konuda? Kadınlar dedi ki ya biz o kapağı açıyoruz. Açması problem değil de maksat işte beylerimiz sevinsin. Bir işe yaradıklarını düşünsünler dedi. Ne diyorsun? Şimdi sen kavanoz kapağını açtığın zaman kendinin bir işe yaradığını düşünecekmişsin. Bah bah bah bah. Allah'ını seversen bak. Yani olabilir mi böyle bir şey? Olamaz böyle bir şey. Dur şunu çalacağım ya, şunu göndereyim bir saniye, şu gelsin.
3: Beyefendiler!
0: Baba!
3: Ankara gecesi şimdi başlıyor.
0: Ankara gecesi başlıyor. Haydar, sana gelsin bu.
3: Pistan. Darbukalar konuşacak, bağlamalar coşacak ve bu gece yer yerinden oynayacak. Remix'in ritmini sonuna kadar hissedin, eller havaya.
0: O yabancı lig oyuncuları oyun bitene kadar tanır sizi, çok da heves etmeyin diye. Yani yabancı oyuncular paraya bakabilir arkadaşlar. Yani yabancı oyuncu abi bu yani. Parasıyla oynuyor. Kaç milyon dolar, o önemli. Yani fazla yabancı. Altyapıya önem verin arkadaşlar. Ne varsa yerli de var. İsrafil, aleyküm selam kardeşim. Ali abi hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Haydar abim dönmüş mü? Rafet abimin yanından diyor. Haydar abin dün, önce gün döndü. Dün çalıştı bile adam ya. Dün çalıştı dükkanda. Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır derler. Ne onlarla olabiliyoruz ne de onlarsız olabiliyoruz. Eyvallah Mehmet abi. Şenol haklı. Ben de şu an gazoz kapağı açıyorum. Kom keyfim kom diye. Esin gazoz var mı sizde ya? Var mı orada gazoz? Bak Esin sana hak verdi Şenol. Şenol eve gidince görüşecek Esin sen de. Mutfak. Mutfak. Erkek ya da kadın cinsiyet önemli değil. Bahane aramasın kimse diyor. Her ikisinin de birbirine ihtiyacı var. Allah'ım kimseyi yalnız bırakmasın. Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş. Hoş gelirmiş. Güzel. Zabanan hiç işiniz yok ellam diyor. Niye uğraşıyorsunuz hanımlarla? Başka konunuz yok mu? Yok herhalde valla. Biz hanımlar olmasak ne örürsünüz bilmiyorum diyor. Siz çorabınızın öteki eşini bir bulun önce diyor. Evin içinde de ondan sonra hanımlarınıza laf atarsınız. Loğusanlar diyor. Ana. Aha buyurun hadi bakayım. Çorabının eşini bulamayanlar gelmiş burada gider yapıyor. Bah ya. Letonya'ya göç etmek isteyenler bir el kaldırsın abi sayımızı bilelim diyor. Letonya'ya gitmek isteyenler bir el kaldırsın bir görelim sayıyı bir bilelim. İsimsiz isimsiz rahat olun arkadaşlar. Suat'ın erkeklerden yana cevap verme ihtimali %0'ın altında diyor. O derece vahim mi ya? Vallahi Suat düşünüyor nasıl bir şey yazayım diye de hala şey yapamadı, karar veremedi. Kadınlar evlenmeden önce erkeklerin prospektlerini iyi okusunlar diyor. İlaçların bile yan etkisi var. Düzgün kullanırlarsa diyor hiçbir sıkıntı yaşamazlar erkekler. Bu da iyiydi. Vallahi bu da iyiydi. Dur bakalım bir tane daha gönderelim. Ondan sonra bitiyor abi. Yani bu şeyi geçelim. Bu neymiş ya? İlk kez görüyorum abi. Bir de bunu dinletelim. Ben de ilk kez dinleyeceğim.

Suat, bana kadınlar hakkındaki düşüncelerini buradan söylemeni bekliyorum diyor. Artık gerçekleri söyle, herkes bilsin, itiraf et Suat diyor. Oo, Şenol rest dedi, rest.

Vallahi Ayten Hanım ben bunu bilmiyordum ha. Ali diyor gazozu bir şey olmasına gerek yok açmak için diyor ya. Başka bir gazoz şişesini ters çevir diyor. Kapakları diyor açılıyor diyor. Allah Allah. Vallahi Ayten Hanım yeni bir şey daha öğrenmiş oldum. İki tane gazoz şişesini ters çeviriyormuşsun kapaklarını. Çekiyormuşsun açılıyormuş. Allah Allah. Bir sor bakalım diyor ya. Erkekler kavanoz kapağı açınca kendini iyi hissediyor muymuş? Allah Allah. Kavanoz kapağı açınca kendinizi iyi hissediyor musunuz arkadaşlar? Erkekler. İrkekler. Vay be. Şunların ekran görüntüsünü alayım. Letonya'ya gitmek isteyenlerin de şantaj yaparım. Oğlum düştünüz elime var ya yakarım çıranızı. Vallahi hepinizi yakarım. Ekran görüntüsünü aldım. Rahat olun artık. Ne dersem yapacaksınız. BJK Murat abi geldi. Kardeş günaydın diyor. Şimdi Murat abi şöyle diyor. Kardeşim diyor hani kadınlar diyor ya diyor. Her şeyin akıllısı çıktı da erkeğin akıllısı çıkmadı. Böyle bir şey diyormuş kadınlar. Allah Allah. Şöyle bir durum var diyor. Eğer erkeğin akıllısı diyor çıkarsa diyor. Öyle bir şey icat edilirse diyor. Kadınların hepsi evde kalır diyor. Apa. Daha ruh eşimizi bulamadık abi diyor. Çorabın diğer eşini nereden bulacağız diyor. Ne yapıyorsun? Koçan çorap alıp her gün giyip çöpe mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamer. Abi diyor Letonya'da bir erkeğe 8 kadın düşüyormuş. Gerisini sen düşün diyor. Kim uğraşmak ister diyor ya. Bir taneyle zor uğraşıyoruz diyor. Letonya'da radyo aç diyenler var. Bu nasıl olacak Tamer? Kimmiş o Letonya fethine katılmak isteyenler? Vallahi ekran görüntüsünü aldım Haydar. Yaktım çıralarını. Bana diyor mantıklı gelmedi iki tane gazozla birbirini açmak diyor. Sonra diyor içindekinin yarısı yere dökülüyor diyor Şenol değil mi? Yazık günah. İsraf ya. Letonya ve İzlanda için ben her zaman hazırım. Maksat Viyana FM'i yalnız bırakmamak. Yanlış anlaşılmasın diyor Bayram. Yani Bayram da haklı. Adam destek veriyor abi her şartta koşulsuz. Bizimkisi diyor Viyana FM'i yalnız bırakmamak diyor. Art niyet olmasın lütfen diyor. Katılıyorum Bayram'a. Otobüs kaldıracağım herhalde diyor. Çift katlı olması lazım. Direksiyon da benim. Haberin olsun Ali abi diyor. Oo, çift katlı otobüs. Viyana-Letonya hattında çalışacak. Çift katlı otobüs Viyana-Letonya. Hadi bakayım. Riga. Tabii bekara karı boşamak kolay. Abi diyor sıkıntı yok. Biz de yeni çorap alırız ya da çorapsız gezeriz ya. Ne olacak ki diyor değil mi? İlla işin niye arayacaksın abi çorabın? Acun da öyle yapıyor. Alıyor çorabı bir kere giyiyor atıyor çöpe. Erkek de gider alır çorabı atar abi ne olacak? Altı üstü 1 lira yani 1 euro. Kavanoz kapağı açmayız biz abi diyor. Ne kapağı açarsın kardeşim? Aziz Başkan ne kapağı açıyorsun? Bize yok mu Ali Bey? Kayseriler diyor. Bunların hepsi İç Anadolu havaları ya. Hiç ayrım yok arkadaşlar. Hepsi İç Anadolu'dan. Bak bir de şöyle biraz daha doğuya gidelim. Dur bak bundan hiç çalmadık. Bir tane de delalım çalalım. Baba. Halimem varmış bir de. Allah o nereye ait ya Halimem?

Abi yabancı oyuncu diyor paraya baksın, önemli değil diyor. En azından sözleşme bitene kadar diyor kafamız rahat olur. Ya var ya. Yani sözleşme bitene kadar kafamız rahat, ondan sonrasına bakarız. Vay be. Eyvallah Mehmet abi, güzel bir günün olsun. Abi diyor Viyana FM ve Ali Süzen nerede, ben orada. Her zaman destek veririm, hiç sorgulamam bile abi diyor. Problem değil Letonya, İzlanda. Yeter ki diyor sen ol diyor, ben varım diyor. Eyvallah Hakan, Allah razı olsun kardeşim. Çok ince düşüncelisiniz ya. Aha arkadaşlar, sessiz olun. Suat'ın mesajı geldi. Suat ortaya karışık bir şey yazmış abiler. Bak bir dinleyin, kararı kendiniz verin. Bayanların gücü her kapağı açabilmekte. Erkeğin gücü de her yükü taşımakta değildir. Bazen bayanlar erkeğin yardımına, bazen de erkekler bayanın desteğine ihtiyaç duyar. Bence hayat paylaştıkça güzel. Ben hiçbir şey anlamadım. Ortaya karışık bir şey olmuş böyle. Ne şiş yansın, ne kebap yansın. Suat'ın mesajıydı ama Suat'ta ciddi bir gelişme var. Yani Suat artık erkekleri gömmüyor, bayanları da övmüyor. Ortaya karışık bir şey çıkartıyor. Vay be. Dönüş hazırlıkları var. Köye dönecek Suat. Erkeklerin arasında dönecek gibi. Öyle gözüküyor. Dünkü o çıkışından sonra hanım kalk kahve yap. Yani bak bunu diyebilen Suat, umudumuzu kesmeyelim Suat'tan. Abi diyor Letonya'da elektrikçi lazımsa diyor ben de gelirim diyor. Maksat Viyana FM'e destek diyor. Oo Ramazan, seni yazdım kadroya. Ayten Hanım'ın dediği doğru abi diyor, iki kişiyle birini açabiliyorsun diyor. Dökülüyor o zaman Tamer ya. Valla arkadaşlar benim abim dişleriyle açıyor ya. Hiç gazoz kapağına gerek yok. Adam tecrübeli abi. Onur abi varsa ben de olurum abi diyor. Kemal'e bak sen. Yürek mi yedin sen Kemal? Hayırdır? Sen Onur abine ne bakıyorsun oğlum? Onur abin... Vah ya. Yoksa hanım izin vermez bana. Onur abi gelirse diyor izin verir diyor. Aa bak. Nur'dan da Onur'a izin vermez. Ne olacak şimdi? Çorabın eşini bulamazsak da olur diyor ya. Zaten çorapsız gezmek moda bu sıralar diyor. Bak. Yani çorabın eşini bulamayan erkekler çorapsız gezmek moda diye bir laf uydurmuşlar abi. Şişt, ayağınız rahatsız olmuyor mu ya? Dur bakayım şunu bir okuyalım. Buradan bir tane daha çalalım. Dur şunu hiç dinlemedim. Bir dinleyelim neymiş, birlikte bakalım. Beğenmezsem Mardin kapısından atlayacağız arkadaşlar. Bakalım atlayabilecek miyiz Mardin kapısından. Sonra Muratgil'in damı var, oradan atlayabiliriz. Mardin kapısı var. Abi diyor bu memlekette kadını çalıştırmayacaksın. 1000 euroluk maaşlarıyla ev masrafını yapıyorlar. Çocukların masraflarını yapıyorlar. Evin kredisinin yarısını ödüyorlar. Benim param nereye gidiyor? Daha hala anlayamadım diyor. Ama o biliyor, her konu açıldığında senin araban, bütün paralarım oraya gidiyormuş diyor. Mesele bu diyor. Vay be, 1000 euroyla ev kirası ödeniyor, evin giderleri ödeniyor, faturalar ödeniyor, çocukların masrafı ödeniyor. Ulan ne bereketliymiş bu 1000 euro ya. Ya kadının 1000 eurosu erkeğin 5000 eurosundan daha bereketli arkadaşlar, unutmayın bunu. İsimsiz okuyorum. Yoksa zopayı yersiniz vallahi. Abi diyor neden herkes gazoz açıyor? Pindrinks için kapaklar diyor kolaycan açılıyor. Sorma ya.
Yani Pinrings kapağını açamayan var mı? Gazoz kapağından bahsediyor. Buran. Öyle yok, kapağı açılmıyor, ters çevir. Yok gazoz kapağı lazım, açacak lazım, bilmem ne lazım, kavanoz kapağı. Kardeşim Pinrings için uğraşmayın ya. Çevirin açın işte, ne istiyorsunuz da? Burhan dediği gibi. İlla ondan biz söyleyelim yani. Burhan'a Pinrings ısmarlayacağım bu arada. Letonya'ya gidebilecek tek erkek benim. Burada var mı benden başka giderim diyen yürekli arkadaşlar diyor. Şenol'a bak. Şenol yürek yemiş sabah sabah vallahi. Burada diyor Letonya'ya giderim diyebilecek tek erkek benim diyor. Var mı var başka arkadaşlar diyor. Çıkmaz herhalde. Esin beni iyi tanıdığı için uzay dışında her yere giderim. Eşim beni iyi bilir diyor ya. Esin ne diyorsun bu konuda? Şenol diyor ki ben her yere giderim diyor. Uzay dışında diyor. Esin bana izin verir diyor. Eşim beni çok iyi tanıyor diyor. Çoraba gelince altı üstü bir euro mu oldu abi diyor. Daha dünen Gürcan abinin kahvesini hesaplıyordun. Konu kadınlar olunca sen de taraf tutuyorsun. Hani bizden yanaydın sen. Ayıp bir şey diyor bir yaşı. Ya bir euro alt üstü ya. Hadi şiparen yaptın, 2 gün giydin çorabı. 365 bölü 2. 182 yapar. 182 euro alt üstü ya. Çorabın eşini bulmasa da olur erkekler. 10 yılda 1000 küsür yapıyor. Bir şey olmuyor. Bir telefon anca alıyor yani. Gürcan abinin kahvesi 5 euro. Yani onun hesabı yapılır. Suat Bey'in evinde kavanozları yenge hanım açıyormuş diyor. Mesajın ardından bunu anladık diyor. Bak. Yani Suat ortaya karışık gönderdi mesajı. Ne şiş yansın ne kebap. Bence kavanozları Suat'a açtırıyordur yenge. Kendi uğraşmaz. Suat. Aç bakayım kavanozu. Aç aç aç aç aç. Ooo Rıza'nın doğum günüymüş bugün. Gazoz kapağı nasıl açılır Nuri Alço abimden öğrendim diyor. Ders almak lazım diyor. Bu işin piri Nuri Alço diyor. Allah Allah. O açacak kullanıyor herhalde ya. Açacakla açıyordur. Açacaksız zor aç. Dur bakayım şu Mardin kapısından bir atlayalım bakayım ya.

0: Nedim Başkan, günaydınlar Nedim Başkan. Oo, görev tamam diyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Günaydın Başkan, iyi yayınlar. Hainburg camide artık arkadaşlar pindringsler mevcut. Makine hepsini dizmiş Nedim Başkan. Helalim var be. Vallahi adam anında işlem. Dün burada konuştuk, hemen yayından sonra telefonlaştık. İcraatı hemen yaptı. Tık tık tık. Ali abi diyor, bir sorar mısın diyor, Şenol da geliyor mu sizinle diyor. Valla ben bir yere gitmiyorum ha Esin, ben söyleyeyim. Benlik bir durum yok. Öyle bir talep var, radyo aç falan diye. Beni olaylara karıştırmayın abi. Biz radyoyu bu açar Viyana'dan yönetiriz. Letonya radyosunu, sıkıntı yok. Riga FM. Ama gitmek isteyen arkadaşlar için otobüs var, otobüs şoförü var, çift katlı. Şenol da diyor ki ben giderim diyor ya. Burada gidebileceğini söyleyecek tek erkek de benim diyor. Şenol gidiyormuş yani. Bilmiyorum, senin haberin var mı bundan da? Aranızı kızıştırmak gibi olmasın hem de. Arkadaşlar, Murat Gül'ün damından atlayalım mı? Letonya'ya su tesisatçısı lazımsa Hacı'yı da yaz abi diyor. Allah Allah. Elif Tilo'ya bak sen hele. Letonya'ya su tesisatçısı lazımsa Hacı'yı da Hacım'ı yazmam. Hacım karşı yabancı transfere falan. Hacım'ı yazsam Mekke Medine'ye yazarım. Letonya'ya falan yazmam hacım ben. Çorapsız gezerim diyenler, bir gün o çoraba kurban olursunuz diyor. Allah Allah. O çorap var ya, çok kıymetli, çok değerli. Köprüye de beraber gidelim mi Kemal Ünal diyor. Onur soruyor. Kemal diyor, köprüye de birlikte gidelim mi diyor. Yok, bir yere gitmeyin ya, durun olduğunuz yerde. Abi diyor, Suat'ın değiştiği falan yok diyor. Termin gününe hazırlık yapıyor. 21'inde termin var. Ama yok ya, termin gününe hazırlık yapsa farklı olması lazım. Şu an çok ortaya oynuyor Suat. Abi diyor, Avusturya geziyle Halit abiyle bir konuşsan diyor. Hafta sonu turu yapsak şöyle diyor, Letonya'ya ön seçmeler için falan diyor. Sabah gidiş, akşam dönüş. Tek fiyat iyi olurdu abi. Yeme içme paket. Var ya Halit. Zaten diyor, çorapsız gezen erkeklere uyuz oluyorum diyor. Çorap şart. Ya Murat abi, onlar moda diye geziyorlar da, BJK Murat. Aslında evde çorap verenleri yok. Sonra diyorlar ki ya bu moda böyle falan. Yok abi. Evde çorabın eşini bulamıyorlar. Yenge de çorap vermiyor ya da bekar bunlar. Çorapsız gezmek moda. Hayatta çorapsız gezmem. Hayatta, hayatta. Tayfun, günaydınlar kardeşim. Niye sildin Tayfun ya? Tayfun da herhalde dedi, yaz beni listeye abi dedi. Camcı lazımdır oralar dedi. Olabilir. Glaseray Tayfun Riga şubesi. Ekmek parası abi, yanlış anlamayın ya. Abi diyor, Letonya dediğin nedir ki diyor. Selvinaz'a kalsa beni ta Mars'a veya hiç daha keşfedilmemiş yerlere bile gönderir diyor. Şaka değil ha diyor, ciddi ciddi diyor. Raşit'i keşfedilmemiş uzay keşfedilmemiş gezegenlere bile gönderir diyor Selvinaz. Vay be erkek. Kek. Ya gülersin öyle Demet. Şenol abi, Esin ablaya Trabzon'a gidiyorum deyip de Letonya'ya mı gideceksin? Hayırdır diyor, Kemal Ünal diyor. Yok ya Şenol, öyle şeyler yapmaz. Şenol Dobra. Gideceğim diyorsa gider abi. Var Şenol diyor, ben de giderim Letonya'ya, sıkıntı yok. Ama yenge seni benle yollar mı orasını bilemem diyor Tamer. Abi Letonya kafilesine yaz, iki tane diyor döşemeci diyor ya. Bize ihtiyaç vardır orada diyor. Bizim meslek şart. Hatta diyor sıkıntı yok. Flörtek olarak yaz bize abi. Ya yaz. Size ihtiyaç olabilir orada, evet. Letonya'da bisiklet sürebilir miyim diyor. Bisikletçi de lazım Kemal. Bisikletçi de lazım Letonya'ya. Ülkeyi ayağa kaldıracağız abi. Kalkındıracağız komple. Tabii ki gidebilir Şenol diyor ya. Bak Esin'i görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar anlayışlı. Tabii gidebilir, sıkıntı yok. Şenol gitmek istiyorsa gitsin diyor ya. Benden izin istemesine de gerek yok diyor. Ama diyor boya yapmaya gidebilir diyor. Tabii canım, boya yapmaya gidecek. Başka niye gidecek ya? Allah Allah. Abi diyor parkeci olarak Yasin'i yaz ama kambersiz düğün olmaz. Yanında beni de yaz diyor. Biz biliyorsun abi diyor. Uzmanlık alanımız diyor. Oo. Dündar sensiz olmaz ya. Dümende Ali Bey olduğu gibi direksiyonda da Ali amca olur. Yapar onu da diyor ya. Yok ya, yok. Haydar bize göre değil abi. Biz radyoyu buradan açar yönetiriz Haydar ya. Suat feminist ablalardan korktuğu için öyle yazmıştır. Vallahi Suat'ın performansını hiç beğenmedim arkadaşlar. Yazması, çizmesi bilmiyorum, bana pek şey gelmedi böyle. Bir değişiklik var Suat'ta. Merak ediyorum. Yani eşlerine bu kadar güvenmezken kadınlar nasıl bir ömür geçiriyorlar? Kadınlardan cevap bekliyorum abi diyor. İnsan güvenmediği insanla bir ömür geçirir mi diyor ya. Vallahi güzel soru. Abdülkadir abi çalışıyor diyor. Oo, selam söyle Abdülkadir'e. Vay be Nedim Soylu, eyvallah başkan.
1: Günaydın kardeşim tekrardan. Vallahi dediğim gibi ben istediğim yere giderim. Esin de sağ olsun hiç demez kiminle gidiyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Çünkü güven konusu çok önemlidir. Bana da güvenir, beni bilir. Onu buradan iletmek istedim yani. Her yere giderim ama şu bir gerçek ki bunu Esin de biliyor. Yani bana bugün dese ki 2 hafta, 3 hafta, 1 ay işte Karibi'ye git, Kuba'ya git, Maldivya'ya git. İnan ki Allah'a gitmem yani. O bunu çok iyi biliyor. Hani ben eşim, çocuklarım yanımda olmadan izin yapmam yani, zevk almam. Yapmam da daha doğrusu. Yani ben Eylül'ün bizle gelebilmesi için İtalya izinle oraya girdik, buraya girdik, onu yaptık, bunu yaptık, bir şekilde ayarladık. Yani istemedim onu bırakmak o derece.
0: Helal olsun Şenol valla. Abi diyor bir bayan olarak yazıyorum diyor. Letonya deyince erkekler kredi çeker gene gider diyor. Ama burada shopping city'ye gidelim dese gitmez diyor. Öyle mi gerçekten? Yok be ya. Yok abi öyle değil o işler ya.

Bir noktaya tek yön, iki noktaya gidiş dönüş. Şenol abinin bilet iptal. Murat abiden ses çıkmadı diyor. Murat abi, Murat Erdatlı'nın ses çıkmaması lazım. Çıkmasın. Vallahi Emin abla pusuda bekliyor.

0: Şimdi o yayın bitmiş. Yayın bitmiş arkadaşlar.
1: Rıza, nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun Rıza. Nice nice yıllara.
0: Bugün Bayram kardeşimizin kıymetli oğlu Rıza'nın doğum günü. Rıza'nın yeni yaşı eski yaşlarından güzel olsun inşallah. Sevdikleriyle beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşları olsun. Viyana FM ailesi olarak Rıza'nın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayram, hadi iyisin var ya. Nesil devam edecek valla. Bir de şunu gönderelim madem öyle. Soyumun devamı bana babalık hissini tattıran, arkamda dağ gibi duran evladım Rıza, aslan parçam. İyi ki doğdun. Allah bahtın açık etsin. Nice yıllara koçum demiş Bayram. Eyvallah.

0: Şu güzelliğe bak diyor ya. Haritayı göndermiş, Letonya haritasını. Abi soğuktur Letonya ya. Vallahi oralar soğuktur. Kuzey Avrupa abi, buz gibidir. Donar insan orada ya. Konu neydi? Ne varmış Letonya'da diyor. Abi Letonya gazoz kapağı, kavanoz kapağı, her şey var abi. Evde masa fazla sanırım Kemal diyor. Masanın borcu bitti ya, Kemal rahat rahat konuşuyor. Abi diyor, yaz beni de listeye diyor ya. Hadi seni de yazalım. Ali Bey, en çok gitmek isteyenler en korkak eşlerdir. Zor gider onlar diyor. Vay Leyla Hanım tespit yaptı. Şu da bilgi gerçek. Yerli oyuncuların bonservisi daha pahalı abi diyor. Yani bunu da es geçmemek lazım. Değil mi? Yani yerli oyuncuların bonservisi yüksek oluyor gerçekten. Rafet abimi yazdın mı Ali abi diyor. Lastikçi olarak, lastikçi de lazım oralarda diyor. Rafet abi, Rafet abinin sesi çıkmadı. Rafet abi bugün yenge dinliyor herhalde. Rafet abi ne bileyim sessiz takılıyor. Kim söyledi güvenmediğimizi? Ben gözüm kapalı güvenirim hayat arkadaşıma. Arkadaşlarıyla gezmeye, tatile gider. Ben hiç sorun bile yapmam diyor. Vay. Demet diyor bunu, ben demiyorum ha.
1: Arkadaşlar öyle oraya giderim, buraya giderim diye hava atmayın. Biraz sallarken yavaş sallayın. Öyle bir sallıyorsunuz ki sanki Kapadokya'da dağın tepesinde salıngaçlar var. Onun gibi. Ayağınız kaydı mıydı aşağı doğru prebacalarının üstüne oturursunuz vallahi. Erkeklere söylüyorum bunu. Benim en fazla gidebileceğim yer evden garaj, arabaya binip ondan sonra taksi durakları. Başka hiçbir yere gidemem ben. Kusura bakmayın. Beni karıştırmayın böyle şeylere, amana.
0: Ben dedim abi, Murat abi karıştırmayın bu işlere. Siz ne yapıyorsanız yapın ya. Allah Allah.

Aza kanmayan çoğu bulamazmış abiler. Oturun oturduğunuz yerde bence diye. Bunu yazan da Suat arkadaşlar. Oturun oturduğunuz yerde azı bulmayan diyor. Ne, çoğu bulamazmış aza kanmayan. Azla yetinmeyi bileceğiniz abi, elinizdeki neyse değerlendirin ya. Ömrümsün ne kadar baksam doyamadım. Rıza Paşa'nın mutlu yılları olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin, nice yaşlar olsun demiş Haydar. Eyvallah Haydar. Letonyalı bayan bir müşterim geldi, onunla ilgileniyorum Ali'cim diyor, kusura bakma radyoyu da kapattım diyor. Eyvallah Rafet abi. Lastik değişimi abi, lastik değil mi, kışlık lastikler. Gece...

yeter mi? Abi Allah'ını seversen halı sahaya zor geliyoruz. Ne Letonya'sı gözünü yanayım diye. Ya halı sahaya gelemeyen adamlar Letonya'ya gideriz diye ayak yapıyorlar burada, görüyor musun? Sana baktım her... Halı sahaya gelmek için 10 yerden izin alıyorsunuz. Burada Letonya, Letonya, Letonya. Hadi oradan.

0: Abi Letonya'da sivrisinek yoktur. Şimdi ben gitmeyeyim mi diyor. Seni yazalım ya. Sen Kamer. Sensiz olmaz. Suat abi zaten seni hesaba katmamıştık. Sana da bilet ayırmamıştık diyor ya. Sen takıl kafana. Suat'a ihtiyaç yok mu diyorsunuz orada? Suat'a ihtiyaç yokmuş orada. Abi ben bekarım. Yengem vizesine ihtiyacım yok. Her yere gidebilirim. Sıkıntı yok diyor Hakan. Oo Hakan. Yapı çalışmıyor. Yapı bozulmuş. Ben sevmedik yere hiç tasalan.
1: Sen kaçarsın. Suat, konuştuklarına dikkat et. Aza kanma, çoğu bulamaz derken Türk kadınlarını niye aşağıladın böyle? Türk kadınları az mı ya? Allah Allah. Maşallah her şeyleri var. Türk kadınlarının eline hiçbir kadın su dökemez.
0: Murat abi hayırdır Murat Erdat'ta sen? Murat abiyle Suat yerleri değişti bugün. Abi vazgeçtim bizi Malta'ya yaz sen diyor. Orada daha çok ihtiyaç varmış bize diyor. Ya Dündar'la Yasin'in mesleği biliyorsunuz zaten. Kaplama işi yapıyorlar kaplama. Zemin kaplama. Abi diyor Murat abiye bir sorsana bu aralar neyin yatırımını yapıyor? Tribünlere çok oynuyor diyor. Vallahi sorma Murat abi. Fon yatırımı yapıyor. Fon. Fonda para varmış abi. Fonlardan parayı bulacak. Abi hep Letonya'ya giderim diyenlerin hiçbir oraya gidemez diyor. Vallahi bana da öyle geliyor ya. Giderim diyenler hep boş yapıyor. Ne Letonya'ymış arkadaş. Güle güle gidin beyler diyor. Dönüşünüz muhteşem olacak. Öyle demeyelim. Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın diyelim. Ben Koç burcuyum abi. İmkansızı severim. Yapamayacağım bir şey ağzımdan çıkmaz diyor. Yürü be Emrah. Eser. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Murat abi. Hayırdır diyor. Bu sıralar sen diyor bir haltlar yedin herhalde ellem diyor. Hayırdır abi diyor. Sen tanıyamıyoruz seni diyor ya. Vallahi var ya işte Emine ablam hizaya çekmiş Murat Erdatlı'yı. Kale boş olunca diyor Murat Erdatlı abim diyor Suat'a golü attı diyor. Suat hatalı pas yaptı gene. Murat İslam off Murat Light in mi oldu abi şimdi diyor. Murat İslam... Valla light'lığa doğru böyle sert bir geçiş yaptı inceden. Son kez feminist davarlarım kabararak yazıyorum. Çok ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Bu konuşulanları eşleriniz yapsa hoşunuza gider miydi? Ne kadar Letonya meraklısınız. Şiddetle kınıyorum hepinizi diyor. Ya Leyla Hanım arkadaşlar orada iş gücünü arttıracaklar iş piyasasını. Taksiciye ihtiyaç varmış. Elektrikçi, tesisatçı. Her meslekten ihtiyaçlar varmış. Niye olayı hemen yanlış yorumluyorsunuz ya? Günaydın. Ben konuyu yine diyor kaçırdım. Letonya'ya niye gidiyorsunuz? Letonya'nın nesi meşhur? Gezilecek yerler listesini alayım mı diyor. Ferhat. Aman kardeşim. Aman Ferhat 54. Vallahi bir de seninle uğraşmayalım ya. Boş ver abi git başka ülkeyi gez ya. Tamam seviyorsun gezmeyi de. Boş ver Letonya'yı gezme. Başka yerleri gez. Bu sıra Letonya zamanı değil. Ya diyor biletler de çok pahalı ha diyor 200 kaç? 267, 253. Yani pek de ucuz değilmiş harbi ha Ferhat. Yani biz gidebiliriz çünkü gideriz demiyoruz diyor yani. Ha, bah ilk kez yazıyor.
2: Murat abi özür dilerim yanlış anlaşıldığım için. Hayır zaten Türk bayanlarının, Türk kadınlarının değerini bu millet azanlıyor ya. O yüzden dedim. Onların eline hiçbir bayan su dökemez. Türk bayanlarının eline hiçbir kadın, hiçbir ülkenin bayanı su dökemez galiba.
0: Dur, eline su dökemez, evet. Diline dökebilir mi Suat?
2: Şüphemiz yok. Hani o yüzden hani dedik elimizde ekleyen değerini bilelim dedim. Hani böyle o yüzden dedim yani, yoksa başka türlü hani biliyorsunuz beni yani. Ben bayanlar hakkında fazla şey konuşmam.
0: Ama Suat, yani sen de öyle bir dedin ki aza kanmayan çoğu bulamaz falan dedin. Yani böyle Türk bayanlarını sen küçümsedin sanki ya. Aza kanmayan, yani az mı Türk bayanlar şimdi, onu mu demek istiyorsun? Ne demek yani şimdi bu? Ellerine su dökemez. Dillerine mi su dökülüyor? Nasıl oluyor? Suat, bugün bence sen daha fazla konuşma. Bence diyor Baltık ülkelerinde ilk gezilecek yer Norveç. Aynen Ferhat, katılıyorum. Valla ben de Norveç'i merak ediyorum. Bir gitmem lazım. Arkadaşlar mesaj yazmayın. Saat 9 oldu. Gözünüzün yağını yiyeyim. Ben gidiyorum. Vallahi bak şimdi kötü olacağız var ya böyle. Yazmayın. Aziz Başkan da yazalım mı diyor. Kolonyacı lazım olur mu orada diyor. Vallahi en çok kolonya lazım olur. Kolonyasız olmaz. 2-3 hafta sonra Prag'a gidiyorum abi diyor. Resim de atarım. Sıkıntı yok bizde diyor. Kuzenler buluşması yapıyoruz. İsveç, Danimarka, Avusturya hepsi geliyor. Menna trip. Oo Yasin. Haşin erkek ya. Adam hiç. Abi orta noktada buluşuyorlar Prag'da. Bak Allah'ın işine bak. Orta nokta Prag. Neyse bu konuya yarın bir el atalım Yasin Tekbaş. Murat Erdatlı abim yatırımcı adam diyor. Tavsiyelerini bekliyoruz diyor. Valla Murat abi senden beklenmedik performans. Çok zor geçti,
1: ben giderim Erdatlı. Ben giderim. Ben Trabzonluyum. Ben giderim. Giderim dersem giderim. Yaparım dersem yaparım. Bitti. Brohmanet vayta diskotiyen. Küs. Arkadaşlar o Letonya'ya derken ben Letonya'dan bahsetmiyorum. Genel bahsediyorum ha, her yere giderim diye. Ben o Letonya'da, ben açık konuşacağım öyle karı kız işlerine. Hani herkes burada şaka yapıyor da ben onu netleştireyim yani. Hani kimse düşünmesin. O kafada bir şeyler düşünüp de şey yapmasın.
0: Ya Şenol hani çüs dedin, iki dakika mesaj atıyorsun. Nasıl bir çüstür bu ya?
1: Giderim diye.
0: La bu nasıl bir çüs ya?
1: Bizim öyle karı kızla işimiz olmaz. Buradaki arkadaşlarım da olmaz. Bu sadece bir lak bir sohbet.
0: Yani çüs diyor abi, adam iki dakika mesaj atıyor. Yok öyle bir şey ya. İyi de diyor, siz erkekleri gömerken iyiydi diyor. Selma Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Orada halı mağazasına da ihtiyaç var mıdır? Var. Hepsine ihtiyaç var. Gitmek önemli değil de dönünce ne yapacağız onu düşünüyoruz abi diyor. O da mantıklı. Abi diyor herkes lütfen kendi adına konuşsun diyor. Beni karıştırmasın diyor. Biz her yere gideriz diyor. Biz anca İnönü'ye gideriz kardeş diyor. Akşama maçımız var diyor. Eyvallah Murat abi. Ali kardeş dillerine su döktü. Eyvallah bayram. Letonya'yı gurbet olarak sayıyoruz. Çalışıp çoluk çocuğa rahat bir yaşam imkanı sunmak istiyoruz. Maksat bu diyor ya. Eyvallah bayram. Sevda Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Merhaba Ali Bey. Biz de kadroyu alın. Çeyiz lazım olacak. Bir tane de roto home açalım oraya. Haydar duydun mu? Kim yazdı onu? Her türlü yer. Valla bakacağız Aziz Başkan kim yazdı. Oo Suat sesli mesaj gönder. Abi durun yazmayın. Gözünüzü yağını yiyeyim ya. Yine kahvehane çevirdiniz burayı diyor ya. Abi yazmayın. Vallahi yazmayın. Ali Bey rica etsem yarın ben sizin yerinize yayın yapabilir miyim? Valla Leyla nereye yayın yapıyorsun sen? Bu cihazları kullanmayı biliyor musun? Ah. Bu kavanoz kapağını bıçakla açmaya benzemez Leyla Hanım. Maç bitti değil mi? Daha gol atmazlar değil mi diyor. Yo bitti maç bitti. Artık gözünüzü açabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şenol diyor zor gider diyor. Yasin ben de sizinle kuzen olabilir miyim diyor. Yasin kuzen kontenjanınız açıksa talipler var bak. Halı değil de matratse lazım olabilir oralarda diyor. Ah. Arkadaşlar hepsi şaka şaka. Vallahi Demet hepsi şaka şaka. Kapatıyoruz konuyu. Arkadaşlar hepinize iyi, kendinize iyi bakın. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Vallahi yaz yaz bitiremediniz ya. Güp güzel, musmutlu bir gününüz olsun. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz inşallah. Haftayı da bugün ortaladık. Yarın Perşembe, Cuma. O hafta bitti, bir şey kalmadı. Hadi bakalım, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Ali abi bu mikrofonu ne kadar çok seviyorsun ya. Günaydın. Vallahi Ali abinin sayesinde yayınlara geç giriyorum. Bütün sistemim tamamen bozuluyor. Allah zaten İstanbul'da sel götürmüş. Zor geldik stüdyoya. Dün acayip ıslandık ya. Evet, geç kalmamın sebebi Ali Süzen, bilginiz olsun. Normalde ben her gün 20 kala şirkete geliyorum buraya. Ama işte vedalaşamadığı için, şu mikrofonu çok sevdiği için, radyoda onun olduğu için kafasına göre takılıyor vallahi. Teşekkürler Ali Bey, beni geç bıraktığınız için. Günün şarkısı Ali Süzen Arma. Abi veda etmiyor. 56 kere, 57 oldu bu sabah, rica ettik, yok. Bütün sistemim bozuldu arkadaşlar. Bütün diğer ortak yayın yaptığım yerler de bozuluyor. Linkler de bozuldu. O yüzden yayına geç kaldık. Tam 8 dakika, kusura bakmayın. Normalde biliyorsunuz ben Alman disipliniyle büyüdüğüm için. Abi bir veda et Ali abi ya. Tamam sensin. Ali abiyi seviyoruz da. Abi ben yayını daha çok seviyorum. O yüzden herkese günaydın. Kusura bakmayın 8 dakika gecikme oldu. Ve her gün yaklaşık 10 ülkede biz hani ortakta yayın yaptığım için linkler tamamen sabahtan beri oradan onu atıyor, oradan oraya atıyor. Beni çok büyük sıkıntıya sokuyor Ali abi. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Patron olduğu için bir şey diyemiyoruz. Efendim herkese günaydın. İnanılmaz bir sıkıntı var İstanbul'da. Sel, felaket. İstanbullular bir felaket yaşadı dünden beri. Ben de inanılmaz bir çile. Dün yolda kaldık. Ulaşım yok. Arabalar sular içinde. AVM'ler sular içinde. O yüzden çok büyük geçmiş olsun İstanbul. İnanılmaz. Gerçekten çok kötü bir gece yaşadık. Gündüzü ayrı bir şey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nuray ablacığım, Guten Morgen canım, nasılsın? Abla gel İstanbul'a da güneşi getir be. Güzelim, her gittiğin yere havayı güzelleştiriyorsun ya. İstanbul'a bir gelsene. Bir kahve iç git, güneşi getir yeter. Sağ ol Sait Birsin, günaydın. Bircan da bana yazıyor, canım sen iyisin değil mi, eve gittin? Kızım sen Avrupa'nın sultanlarından fırsat bulup bizim hatırımızı sorarsan öğrenirsin nereden olduğumuzu. Sevgili Bircan'a da bir günaydın diyelim. Hoş geldin canım. Anka. Sardı bütün gönlüm. Anka kuşum. Günaydın İbo'cum. Geçmiş olsun İstanbul'a demiş. Vallahi İstanbul'a büyük geçmiş olsun ya. Hoş geldin sevgili Fadime. Nasılsın Mersinli Fadime? Böyle devam edelim. Böyle işte arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir iyi yayınlar mesajı alalım. Bir hoş geldiniz. Siz misafir geldiği zaman hiç hoş geldin demiyor musunuz? Şöyle bir hoş geldinizi bir alalım beyefendiler ve hanımefendiler.

Çok güzel bir şarkı. Tamer abi Almanya'dan hoş geldin. Ne yapıyorsun? Abi sen Almanya'nın neresindesin? Elektrik işleri yapıyorsun. Kıymetli abim günaydın. Ne yapıyorsun? Tamer baba. Bizim Tamer abi mi yoksa? İki Tamer abi var çünkü orada. İbom geleyim ya biraz güneşi getireyim. Gel Nuray abla gel kurban olduğum. Bir İstanbul'a gel de şu sular çekilsin vallahi. Tolga'yım ne yapıyor? Yarışı nasıl geçmiş dün Fransa'da? Güzel değil mi? Hoş geldin İbo. İbocan kolay gelsin demiş. Elektrikçi Tamer abi günaydın Almanya. Şimdi bazen mesajlar benim çok hoşuma gidiyor. Hani evde dinleyen, ofiste dinleyen, yolda dinleyen. Herkesi şöyle bir selamlayalım. Günaydın İbrahim iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok geçmiş olsun İstanbul'a diyor. Vallahi öyle abla ya. Emine abla. Murat abi yolla da şöyle bir yolları falan bir açsın o güzel arabasıyla ya. Surf yapalım. Nasıl düğün hazırlıkları nasıl gidiyor abla? Her şey yolunda mı? Heyecanlı mı kızımız? Fatma Nur ya benim kardeşim ya. Ona da bir günaydın diye.

güzel şarkılar bugün vallahi, yazıma kışıma hoş geldin diyor. Şimdi hava çok yağmurlu İstanbul'da. Ünlü alışveriş merkezlerinin otoparklarını su bastı. İnanılmaz bir zarar var. Herkesin arabasının, yani otobüsler, vatandaş, yolda sürüklenenler, selin aldığı götürdüğü tehlikeli viyadükler inanılmaz ya. Kağıthane hiç sormayın bile. Ayaza, Sarıyer ve Kağıthane çok etkilendi. Ben de büyük geçmiş olsun diyorum İstanbul'daki dinleyicilerimize. Çok zor bir günden geçiyor aslında. Bakmayın işin goy goyu bir tarafa. Bu çok büyük bir problem. Kağıthane deresi taştı mesela. Çok enteresan. Sultan Gazi'de çöken noktalar var. O yüzden bunlar tabii ki şu anda görünenler dünden bugüne. Bugün de okullar tatil valilik kararıyla. Onun üstüne bir de abi tane yemesi abi. Daha harbiden daha ne olabilir, daha nasıl bir kötü bir gün geçirebilirim ya. Abi Allah'ın izniyle geçecek ya, bu da geçer. Çok geçmiş olsun gerçekten İstanbullulara. Dün derslerimizin tamamı iptal oldu. Online olmasına rağmen gidemedik ki. Bulunduğumuz bölgelerde internet ve telefon çekmiyor. Bilginiz olsun. Onu da söyleyelim. Şu anda çok az telefonumuz çekiyor. Bu da enteresan bir nokta. Altyapıda da sorun var. Yani bu yağmurun İstanbullulara maddi manevi büyük zararı var. O yüzden tabii ki afet olduğu için bir şey diyemeyiz. Allah'tan gelen bir şey. O yüzden bütün ilçeleri etkilemedi tabii. Mesela Bakırköy'ü etkilemedi. %6. Ama bir Beykoz'da metrekareye 250 kilogram yağmur düştü. Yani metrekareye. Düşünebiliyor musunuz? Çok ciddi bir olay yani. 250 kilo. Metrekareye. Üsküdar çok etkilendi dün. Ama en çok etkilenen Sarıyer, Kağıthane. İnanılmaz çok kötü. Bir de Ayaza. Stüdyolarda Murat Boz'un stüdyosunu da dün su bastı. 30'dan fazla kişi kısa süreliğine bir zorluk yaşamış. Bütün haberlerde de var ama ben de zorluk yaşadım. Hiç habere çıkmadım. Vallahi ya. Serap hoş geldin. Günaydın. Heidelberg'den Serap geldi. Ona ve sevdiklerine de günaydın, selamlar. Yollardayım ve sizi dinliyorum demiş. Hoş geldin Serap. Almanya, Heidelberg. Almanya'nın Kalsu. Öyle mi okunuyor? Kalsu. Tamer Baba. Hoş geldin. İstanbul'a geçmiş olsun. Ciddi bir afet yaşadı diyor Çiğdem. Aynen. Teşekkürler. Günaydın İbocum demiş. Günaydın canım. Aynen öyle. Baksana dün derse bile yapamadık yani. Sen de toparlan, geçmiş olsun. Çok güzel geçmiş Tolga'yın yarışı diyor sevgili Nuray abla. Valla tebrik ediyoruz. Günaydın İbrahim'cim. Ben Dilara Sadık Şaki. Hikmet abiye darma eder misin? Tabii ki. Evet ya, bizim Sarıyer çok etkilendi diyor Şenol abi. Gerçekten öyle oldu. Şenol abicim seviliyorsun. Şimdi biz bazen böyle dinleyicilerimize böyle güzel enerjisi yükselsin diye anlık hediyeler de veriyoruz. Bazen hediyelerimizin akışları da değişkenlik gösterebiliyor. Mesela dün yemek davetiyesi hava şartlarından dolayı aynı gün olmuyor. Ben de dedim ki abi dün yemeğe gidecek olan kişiler bir hafta içinde gelsinler. Daha iyi olur aynen. Mesela dün kazanan bir kişi bir hafta içinde gidebilir. Yani aynı gün gitmesine gerek yok mesela. Dün nasıl gizim? Dün ben bile gidemedim eve. Günaydın İbo. Kaosu adı gibi okunuyor. Kaosu. Karsu. Semra Sima. O da teşekkürlerimizi iletelim. Sakarya da çok etkilenmiş.
Karasu, o da sular altında diyor. Valla bayağı bir kötü yani, haberlerden takip etmişsinizdir. Avrupa'daki Türklerimize teşekkürler, İstanbul'a geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor. Biz de paylaşıyoruz. Ender Yiğit, Mustafa Galip, Özkan, teşekkürlerimizi iletelim. Şenol abi, anladım anladım, seviliyorsun. Onu bir sonraki programda halledeceğiz. Çünkü günün en güzel şarkılarını, çünkü anlık enerji bizim için çok kıymetli. Mustafa Önderoğlu, İbocum nasılsın? Geçmiş olsun İstanbul'a diyor. Çok sağ olun. Semiha Hanım sağ olun. Behiye ile beraber eczanede, biz de dün su bastı eczanemizi. Esenyurt'ta eczanede çalışıyoruz ve dün temizlik yaptık demiş. +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.

Sevgili dinleyenlerimiz, Pindrings ve Bintat süpermarketleri İbrahim Eldin'i sunuyor. Pindrings, Viyana'da, Avusturya'da marketlerde içecek reyonlarında lütfen yerini aldıktan beri bugüne kadar satışları her geçen gün artıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Pindrings, artık yeni alışkanlık içeceğiniz olsun. Viyana'daki dinleyicilerime sesleniyorum. Bir markete gittiğiniz zaman mutlaka, reyona gittiğiniz zaman içecek reyonuna bir Pindrings'i mutlaka ama mutlaka alın arkadaşlar. Pindrings, şekersiz ve glutensiz vegan bir içecek, bilginiz olsun.

Avrupa'da salgın, Türkiye'de de görülüyor. İnanılmaz bir salgın var. Kişide halsizlik, grip enfeksiyon gibi ama çok enteresan bir şey. Kişi kolunu bile kaldıramıyor. Yani ve bağırsaklarda ve midesinde bakteriler son günlerde herkesin görünüyor. Aman dikkatli olun, sulardan bulaşıyor deniliyor ve gıdalarla alakalı. Yediğinize içtiğinize dikkat edin. Haberiniz olsun, bağırsaklarda ve midede yer eden bu bakteri vücudu tamamen halsiz düşürüyor. Kişi de çok fazlasıyla, yani bunu tabii ki kendinizi çok kötü hissediyorsanız hemen bir hekime başvuru yapın. Mutlaka bir hastaneye gidin. Şu an herkes hasta yani. Bayağı bir salgın var. Temastan uzak durun yani. Gülay hoş geldin, nasılsın? Yanındaki bu arkadaş kim? Günaydın İbrahim. İstanbul sel felaketinden çok fazla etkilenen herkese çok geçmiş olsun diliyoruz demiş. Zuhal abla çok teşekkür ediyoruz. Vallahi öyle oldu abla ya. Allah beterinden korusun hepimizi inşallah. Hatırlıyor musunuz geçtiğimiz işte sezon Viyana'da da öyle oldu ya. Çok enteresandı. Bu tabii ki Viyana gibi değil, bu başka bir şey. İstanbul çok büyük, 18 milyon nüfusu olan bir şehir. Bayağı bir etkilendi dünden beri esnaf. Hastaneler, mesela Seyrantepe'de bir hastaneyi su bastı. Şehir hastanesini. Sonrasında baktığımız zaman metrolar çok etkilendi. Hacı Osman tarafı çok etkilendi oradaki metroda. Ve otobüste kalan gençler, evleri su basan, Bodrum'da mesela 2 gün Bodrum'da yaşayanlar mesela binanın en alt katında lütfen daha korunaklı bir yere geçin. Çünkü 10 gün sürecek bu olay. Tam 10 gün. Bugün en şiddetlisi yarınmış. Allah'ım, daha dünden daha şiddetli ne olabilir? Yarın özellikle, ama özellikle herkesi, kimseyi dışarıda, yani mümkün olduğunca işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Uyarılar valilik ve belediyenin uyarısı, bilginiz olsun. İstanbullular için ciddi bir uyarı. Cuma cumartesi günü, özellikle cumartesi günü bayağı bir yoğun olacakmış, bilginiz olsun yani. Slow çalayım ya bugün, böyle şıkır şıkır hiç modumda değilim vallahi, öyle şıkır şıkır bilmem ne, hiç öyle bir modda değilim vallahi. O modda değilim, bu modda değilim diyor ya Akif Özcan. Hangi moddaysan o moda girelim. Bugünkü modum bu abi. WhatsApp'a müsait olanları bir görebilir miyim?

benim şarkı çıktı ya. Günaydın. Ya Ceyda çok komiksin ya. Teşekkürler. İbocum günaydın. Çok seviyorum seni. Sabahları dinliyorum ve mutlu oluyorum demiş. Bana bir fotoğraf ve video atmış WhatsApp'ıma. Boy aynasından az önceki şarkıda dans ederken ona gülüyordu. Teşekkürler, çok güzel görünüyorsun. Seni görmeye geleceğim demiş. Neredesin? Konum attım canım. Beni görmek isteyen konum atarım abi. Firdevs, teşekkürler. Göz doktoru benim Firdevs'im. Ne yapıyorsun canım benim? Hocam, seviliyorsun ya. Şu gözlerimize bir bak ya. Ne zaman gelelim hoca? Kömür gözlerine. Günaydın, selamlar. Sabri Selih, İsveç, Malmö burada mı? Hayırlı yayınlar. Geçmiş olsun İstanbul'a diyor. Ya vallahi öyle oldu be. Sabri baba. Hazır mıyız? Geliyor.

0: Günaydın Prens. Geçmiş olsun. Bayağı bir kötüymüş İstanbul, aynen. Teşekkürler sevgili Sefa. Almanya. Muhammed teşekkürler. Cansu Adana. Canım İstanbul'uma ne olmuş İbom demiş. Vallahi İstanbul biraz zorlu ya. Şenay Gaye teşekkürler. Birsen teşekkürler. Muhammed Ali. Elif çok teşekkür ediyorum ya. Galip abi, Allah'ım ne güzel mesajlar var bu sabah. Hadi çıldırtın beni mesajlarla. Pindrinks zamanı. Şekersiz, glutensiz Pindrinks Viyana'da marketlerde. Üstelik yeni tasarımı ve yeni lezzetleriyle. Pindrinks soğuk için. Bu soğuk havada Pindrinks'i nasıl soğuk içelim oğlum? Abi siz yine soğuk için, bir şey olmaz. Arkadaşlar yarın Kazakistan'a gidiyorum. Kazakistan'daki dinleyicilerimize de duyuru yapalım. Yarın gece Kazakistan burada mı? İstanbul'a geçmiş olsun diye paket. Benim hemen kaçmam lazım İstanbul'dan.
1: Bir gün öncesi, bir gün sonrası. Bir üzgün süre.
0: Derya Almanya'nın Essen bölgesi, hoş geldin canım.
1: Zor bir kendine.
0: O bir boğa kadını.
1: Biliyorlar onlardır Allah aşkına. Bir gün öncesi, bir gün sonrası. Bir üzgünsün bir kızgın.
0: Teşekkürler Ayşegül, günaydın kuzen. Hoş geldin.

Yaşamayım o. Bir sağ bir sola, bir sağ bir sola, yandan yandan maşallah. Bugün Otofire'den iki dinleyicimize iç dış temiz bakım aracıyla alakalı güzel böyle bıcı bıcı yapsınlar valla. Bıcı bıcı yaparım. Arabanız valla zaten dışına gerek yok, içini yıkayalım. Dışı zaten dışarıda yıkanıyor. Bugün iki kişiye iç bakım verelim, hadi bakalım. Çıktın karşıma. İstanbul'da E5'te dinleyenler doğru. Hemen gelin abi E5'te olanlar. İlk gelen arabaya iç bakın benden hadi. Otofire'dan. Bahçeli Evler E5 üzerinde geç, yani güzergah Bahçeli Evler'den geçecek olan bir kişiye iç bakım verelim. Dışa gerek yok. Dış zaten dışarıda yıkanır. Yağmur var dışarıda.

Ben ve Tuğba, İbo'cum bence sen İzmir'e gel demiş. İzmir'de hava fena değil diyor. Teşekkürler. Canım benim, valla hafta sonu Kazakistan'dayım. Teşekkürler. Firdevs diyor ki havalar düzelsin gel haftaya demiş. Teşekkürler hocam. Benim havaların düzelmesiyle ne işim var hocam? Zaten senin hastane metronun dibinde. Buradan metroya bineceğim. İki durak sonra ineceğim güzelim. Hem gelin de bana bir kahve ısmarla ya. Ben de istiyorum ama arabam temiz. İbo başka zaman demiş. Tamam Güler. Bu hakkını saklı tut o zaman. Yaşananlar bir günah. Ya bugün bağıra bağıra şarkı söylemek istiyorum ya. Teşekkürler. Cansel diyor ki İbo'cum ben de yoldayım ama istikametimiz çok ters. Yoksa arabanın gerçekten nokta nokta götürüyor arabam demiş. Teşekkürler. O yüzden en yakın zamanda bekleriz seni canım.

0: Nakaratı hep beraber söylüyoruz. Burası değil. Şu Pindrinks'i için bir saniye. Oh, buz gibi valla Pindrinks.
1: Zaten aşklar hep yalan dalan.
0: Ya yakın zamanda bir 90'lar yok mu? Sabaha kadar eğlenelim, dans edelim ya.

Günaydın Salzburg'dan selamlar. Bugün hava gerçekten Salzburg'da süper demiş. Acaba Serpil rotayı Salzburg'a mı çevirsem? Kazakistan'la Salzburg yakın mı ya? Bir bakayım haritaya. Dönüşte belki uğrarım. Selam, naber İbo? Seviyorum seni. Tatlı sohbetin için sabah saatimi Türkiye saatiyle tam 10'a kuruyorum ve mutlu oluyorum demiş. Ne kadar güzel. Şenay Hanım, günaydın, guten morgen. Ah, ah be. Bak yeniden çıktın karşıma. Cansel, çok teşekkürler. Canım İbom, seviyorum seni demiş. Gülbahar, Nisa Hanım,

Firdevs pazartesi gel demiş. Canım arayacağım seni. Pazartesi çünkü çok önemli işlerim var. Radyo D'ye gideceğim valla. Dirim Türk'e gideceğim. Oradan Radyo 45 diye Kalp FM'e. Pazartesi 9. Viyana'dan Özge geliyor. Çok sevdiğim arkadaşım geliyor. Sanatçı arkadaşım. Pazartesi günü Radyo D'ye götüreceğim. Kanal D'ye. Oradan da Radyo 45'i Kalp FM'e. Oradan da Salı günü bana konuk geliyor. Viyana FM'e. O yüzden pazartesi salı zor. Seni diyor eskiciye götürelim İbo. Ya götürün beni. Bir götüremediniz ya. Şu eskici mi yenici mi? Ben Ecem'e takılayım ya. He Güler. Valla Eco'nun mekanı ya. Ondan sonra elma sularını içip içip saralım yan masaya. Günaydın, ne haber İbo? İyi misin demiş. Sıradaki şarkı özellikle Ecrin halama ve bir tanecik... bir tanecik kızım Ecrin'e ve halam Hülya'ya. Okey, kızın adı Ecrin, halasını da. Sıradaki parçayı armağan edersen mutlu oluruz demiş. Şükürler. Trabzon Maçkalılara şarkı yok mu? Kurban oldum demiş. Olmaz mı ya? Çıldır çıldır çıldır çıldır çıldır. Gir kanıma. Şu anda mutlu olanlardan bir kalp alabilir miyim? Kimler mutlu? Bir kalp alabilir miyim? Hadi şöyle gülen gözlü kalp var ya, böyle bir emoji.

Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak. Ama bir insan mutluysa mutlu eder. Unutmayın, her şeyde sıkıntı yaşayan, her şeyi böyle kendine dert eden insanlardan biraz uzak durmak lazım. Onlardan size hiçbir fayda gelmez çünkü. Kendilerine bir hayır yok. Daha uzun sanki. Benim bir arkadaşım var, dedikoduyu çok seviyor, bayılıyor ya. Milletin arkasından konuşmayı, sır tutmuyor. Abi ne kadar sevimsiz ya. Ben sevimsiz insanları da çok böyle tercih etmiyorum ya. Komik buluyorum. Nuray abla canım benim, emojiler için teşekkürler. Sevgili Sefa, Didem, Hazal, Yiğit, Serpil, Sasburg. Ah, balkonu da çok güzel valla, ağaçlar falan harika görünüyor. Manzaran da çok iyi. Adem 90'lar, Nazan Öncel'den bir şarkı. Aşk beklemez. Çalar mısın demiş. Güzelim valla, şu an listem hazır. Hiç listeyi bozmuyorum çünkü listeyi bozduğum zaman bir daha bu listeyi toparlayamıyorum. Sözüm olsun, notumu alayım ama, tamam Serpil'cim.

29 Ekim'de İzmir'deyim. 29 Ekim bu sabah. Öyle bizim gruplara yazıyorlar İbrahim Elden. En azından biraz böyle etkinliklerde çalışayım ya. İzmir güzelleri Sinem, Tuğba organize olun canım benim. Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çok güzel bir güzellik merkezi var. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım Sinem ve Tuğba. İkisinin de ortak bir güzellik merkezi var İzmir'e geldiğim zaman da. Kızlar bana nasıl bir bakım yapacaksınız? Cilt bakımı yapsanız da bana ya. Karbon peeling de var sizde. Bana bir karbon peeling yapın. Bir de şöyle ya botoks istemiyorum. Klinikleri de çalışıyor da botoks artık istemiyorum. Başka ne olabilir? Allah benim şarkı. Ray ray ray. Vallahi şimdi eskici de olmak vardı be.

Pindrinks'leri, Pindrinks'leri içiyoruz. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks Viyana'da marketlerde. Soğuk için. Şekersiz, sıfır şeker, sıfır kalori. Pindrinks Viyana'da marketlerde.

sefa. Şimdi İzmir Tuba ve Sinem diyor ki İbo yayından sonra İzmir'e gel diyor. Vallahi yok ya canım benim. Teşekkürlerimizi iletelim. Öyle bir imkan yok şu anda. Saatlere bakıyorum 15'te var, 16'da var, 14, 15, 16, her saat varmış. İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, en uygun bilet şu anda 90 euro. 90 euro, 90 euro, bakalım. Evet, 90 euro bir şey değil aslında, gidiş dönüş 180 euro. Saat 5'te gitsem, 6'da gitsem, 7'de oradayım, 7.30'da alsalar beni. Akşam, okey, sabaha karşı, yok ya yetişemem. Hani dedim ki gideyim yarın yayına buradan, maalesef. Hiç gerek yok. Şengül Viyana'dan hoş geldin oğlak kadını, akrep kadını sevgili Serpil. Hadi burçlarınızı yazın da biraz goy goy yapalım ya. Bayağıdır goy goy yapmıyoruz sizinle. Derya, boğa kadını, boğalar burada mı? İkizler erkeği sevgili Murat hoş geldin İstanbul'dan. Çok sevdiğim kankamla beraber, Okan'la beraber dinliyoruz. Reis seni dinliyoruz demiş. Sağ ol paşam. Malkara Keşan hoş geldin paşam. Kadir abi teşekkürler. Kadir Balık ve sevdiklerine de günaydın diyelim. O da bizleri dinliyor şu anda. Aman dikkat et kepçe ve bot yollamayayım sana demiş. Yollarda kalma. Ya Kadir abi süpersin.

0: Prensin meleklerinden Çiğdem geçmiş olsun. Çiğdemciğim ne oldu sana güzelim? Oğlak kadını, onu da şımartalım. Yine sevgili Aslan Burcu olan Bircan ve sevgili Nuray'a da çok öpüyorum onları da. Sevgili Figen çok teşekkür ediyoruz yengeç. Fatma'yı bilmiyor. Fatma zaten Casper gibi. Bir var bir yok. Burcu'nu da bilmiyorum. Zeynep diyor ki ben ikizler kadınıyım. Hadi beni de yorumla. Hadi gelsin yorumlar. Başlayalım. Kimle başlayalım? Kanka günaydın. Ne yapıyorsun?
1: Günaydın. Şu an seninle muhabbet ediyorum. Buradayım yani.
0: Kanka dinleyicilerimizin bugün gerçekten psikolojisini biraz iyi hissettirir misin? Burçlarla, koçlarla başlayabilir miyim? Dinleyicilerimizi bir burcu, dinleyicilerimizi bir şımartır mısın? Bu arada koçlar, kim koç burcuysa bana hemen WhatsApp'a gelsin yazsın.
1: Tamam, koç burcu dinleyicilerimize selam olsun. Enerjiniz yüksek, yüreğiniz sıcak olsun bugün. WhatsApp'tan yazın isimlerinizi. Bir de koç ben not düşün. Sırayla alalım, şımartalım.
0: Kanka aynen.
1: Siz ısınmadan biz... Koçlar için küçük bir mesaj. Bugün hızlı karar vermeyin. Bir nefes alın, sonra adım atın.
0: Niye nefes alsınlar?
1: Bazen ilk kıvılcım coşku güzel ama çabuk alevlenebilir. Bu yüzden bir durup yön kontrolü, sonra hareket etmek daha iyi gelir.
0: Hadi bakalım. Koçlar gelsin bakalım.
2: Al götür mahşere gelebilirim.
0: Bugün Osman yorumlayacak sizi. Koç burçları, yapay zeka Osman. Bakalım sizi nasıl şımartacak? Ben de bilmiyorum vallahi.
2: Olabilirim.
0: Abi rahat ol, ben her türlü şımartırım diyor. Yanım.

0: Teşekkürler Şerif, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bintat'tan selamlar demiş. Çok güzel. Canım benim, Bintat'a gidiyorsun hemen. Kolay gelsin diyorsun. İbrahim Eldin'den duyduk. Şerife, Bintat'a çok selamlarımı ilet. 22. Viyana. Hangi bölgedesin? 22'de misin? Bu arada sevgili Şenur da geldi. Şenur Hanım hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm İbrahim. Terazi mi oluyorsunuz Şenur Hanım? O zaman hemen Şenur Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz Tirol'den. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Hemen Osman'da bir şımartsın hemen. Kanka bak, Şenur Hanım'ın bugün doğum günü, bir kutlasana.
1: Şeyma Nur'um.
0: Şenur, Şenur. Tirol'den Şenur.
1: Şenur Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Yeni yaşınız sağlık, huzur ve güzel sürprizlerle dolu olsun.
0: Bu kadar mı abicim ya? Biraz daha coşkulu kutla.
1: Şenur Hanım, doğum gününüzü coşkuyla kutluyorum. Pastanız bol, kahkahalarınız yüksek, dilekleriniz gerçek olsun. Nice neşeli senelere.
0: Bu da şey, cuma mesajı gibi oldu oğlum, yani hayırlı cumalar.
1: O zaman şöyle diyeyim. Şenur Hanım, yeni yaşınızda kahkahalarınız bol olsun. Yollarınız aydın, gönlünüz ferah olsun. Hastanız tatlı, günleriniz neşeli geçsin. Nice senelere.
0: Allah'ım seviyorum bu adamı ya. Şenur'um daha ne yapsın valla sabahtan beri. Sadık hoş geldin Viyana. Sen de mi koçsun Sadık?

0: Boğalarla devam diyor. Derya çok iyi ya. Almanya Essen. Kanka, Koç burcu olanlar var aramızda. Hemen onları şöyle bir özetleyelim. Koçlarla devam edelim. Güler Koç burcu. Sevgili Sadık, sevgili Sefa, sevgili Gizem, Nalan. Ya isimleri boş ver. Koçları bir şımartsana.
1: Koçlar, bugün enerjiniz tavan olsun. İçinizdeki cesareti küçümsemeyin. Bir fikre inanıyorsanız söylemekten çekinmeyin ama önce bir dinleyin. Ufak bir tavsiye, sabırsızlık enerjinizi güzelleştirir. WhatsApp'tan yazan koçları da görelim.
0: Boğa burcu var sevgili Essen'den, Almanya'dan, Derya ve tüm boğalar için ne söylemek istersin?
1: Boğalar, sizin gücünüz sakinliğinizde saklı. Bugün acele etmeyin. Bir işi sindire sindire yapmak size iyi gelir. Ufak bir not, küçük bir yürüyüş ruhunuzu toparlar. Sizi de duymak isteriz. Almanya'dan yazan S ve Derya, aklınızdaki niyet ne?
0: Derya, aklındaki niyet ne canım? Bak onu soruyor. Söyle niyetini, cevabını verelim. Acaba Derya'nın niyeti ne? İyi niyetli ya Derya bizim.

0: Yok canım, ben Korneaburg'dayım demiş. Korneaburg nerede? Süpersin. Hoş geldin tekrardan Şerife. Diyor ki canım ben Korneaburg'dayım demiş. O zaman sen 22. Viyana'ya hemen uğra. 22. Viyana'da Korneaburg'dan 22. Viyana yakın zaten. 5 dakika. Hemen uğra oradan. Bir pindirik sis benden. Oğlak Burcu diğer dinleyicilerimizden Şengül, hoş geldin. Sadık, az önce duydun aynen Koç burçlarını. Boğaları da şımarttık, Zuhal ablayı da şımarttık. Ya var ya, bir mesaj var şu anda Tuğba'dan, İzmir'den. Hiç okumayayım ben bunu. Sonra... Hayırlı yayınlar İbom. Başak Burcu'nu da rica edebilir miyiz? Bakın ne diyecek acaba? Teşekkürler Tülay Hanım. 22. Viyana hazır mıyız? Gelsin bakalım hemen. Gelsin bakalım Tülay Hanım'ın. Kanka Başak Burcu, Tülay Hanım bir şımartır mısınız?
1: Tülay Hanım, Başak enerjinizde bugün detayları süper yakalıyorsunuz. Farkındasınız değil mi? Küçük bir şey bile elinizde güzelleşir. Biraz kendinizi de şımartın. Sadece işi değil. Bir kahve, kısa bir mola size iyi gelir. Ne diyorsunuz? Kendinize bir iyilik yapsanız.
0: Nasıl bir iyilik yapsın mesela? Kendine ne yapsın?
1: Ufak ama keyifli bir şey olabilir. Mesela en sevdiği kokuyu sürüp kısa bir yürüyüşe çıksın. Sonra döndüğünde sevdiği bir şarkıyı açıp bir bardak sıcak bir şey içsin. Basit ama iyi hissettirir.
0: Tülay Hanım not aldınız mı? Lütfen dikkate alın benim yapay zeka Osman'ımı. Arkadaşlar İbrahim Elden'le Şımart Beni bölümü başladı. Bugün sizleri şımartmak istiyoruz. Bugün Şımart bölümünden İzmir'deki dinleyicilerimize Tuğba bir tırnak bakımı, bir de cilt bakımı veriyor. Protez tırnak ve bir de cilt bakımı İzmir'deki dinleyicilerimiz. İzmir'den dinleyenler bana yazar mısınız? Alsancak'ta bulunan değerli Tuğba arkadaşım ve sinem arkadaşımın güzellik merkezinden size bir tırnak, protez tırnak verelim. Bir de cilt bakımı. İbocuğum sen geldiğin zaman sana yapacak çok şey var burada işlem olarak diyor. Bana protez tırnak takmayacaksınız herhalde. Ben kuş burnu topluyorum demiş şu anda. Ah ne kadar güzel, yürüyüşteyim zaten. Bak seni nasıl hemen tahmin etmiş Tülay Hanım. Yapay zeka. İyi bildi vallahi, gerçekten süper demiş. Sağ olasın İbacım diyor. Rica ederim Tuğba Hanım. Şey Tuğba diyorum ya. Tülay Hanım. Az önce İzmir'den. Hadi bana burcunuzu yazın, size kim olduğunuzu yapay zeka söylesin. Yaz burcunu, cevaplar yapay.

0: Herkese bir kez daha guten morgen, günaydın Salih'a, çok teşekkürler Firdevs Hanım, teşekkürler. Firdevs diyor ki bir de beni şımartsın bakalım, senin yapay zeka beni nasıl şımartacak? İkizler kadını Firdevs hocam, göz doktoru hocam, bak şimdi seni nasıl şımartacak, bak bak. Kanka şimdi Firdevs hocam göz doktoru, tamam mı? İkizler kadını, onu bir şımartsana kendine gelsin böyle hocam.
1: Tam düşünüyorum şimdi. Firdevs hocam göz doktoru olabilirsin. Ama bugün reçeteyi ben yazıyorum. Bir doz gülümseme, iki doz neşe, gün boyu bol bol kendini şımartma. İkizler kadını zaten enerjisiyle ortama ışık saçıyor. Firdevs hocam sen bugün kendine şöyle bak. Ben iyi ki benim de. Çünkü senin enerjin yükselince etrafındakilerin de morali otomatik yükseliyor. Hele bir de göz doktorusu ya. Gözler sende, güzellik sende, karizma zaten sende. O yüzden aynaya bir bak, gülümse ve de ki Firdevs not on. Bugünlük bu kadar.
0: Acaba sen maşallah ya bayağı bir sabah yürüyüşündesin kanka.
1: Oğlum, eyvah yakalandık.
0: Oğlum hocayı nasıl şımarttın sen lan, neler? Sen bir şey söyle, sen erkek dinleyicilerime niye böyle söylemiyorsun? Bak mesela Sinan Bey diyor ki hadi beni de şımartsın.
1: Tamam abi, düzeltiriz hemen. Erkekliğiniz daha kapsayıcı oldu. Peki sabah yürüyüşünde yakalanınca en azından formdasın yani. O belli oluyor.
0: Bak mesela Sinan Bey şu anda bizleri dinliyor, tamam mı? Adım Sinan diyor. Hadi beni de şımartsın diyor. Tamam. Hadi Sinan'ı da şımart. Terazi burcu.
1: Tamam o zaman. Sinan Bey terazi burcu. Size de bugünün şımartma reçetesi geliyor. Terazinin zarafetiyle birleştiriyoruz. Önce derin bir nefes. Bugün kendin için ufak bir jest yapın. Güzel bir kahve. Kısa bir yürüyüş. Omuzları bir salın. Ortamın estetiği size bakar. Ve aynaya bakıp iyi ki ben deyin. Terazi zarafeti yakışır.
0: Teşekkürler. Peki aslan kadını ve tüm aslanlar için sevgili Almanya'da Stuttgart'ta Nuray Hanım. Nuray Hanım'ı da bir şımartalım lütfen.
1: Sevgili Nuray Hanım, aslan kadın ışıltı ister. Bugün kendinize küçük bir sahne kurun. Sizi mutlu eden bir şarkı açın. En sevdiğiniz ruj ya da fular. Sonra aileye bakıp gülümseyin ve içinizden ben buradayım, tamamım deyin. O gülümseme bütün odayı değiştirir.
0: Vay be, o gülümseme diyor bütün odayı değiştirir. Osman çok iyisin oğlum ya.

Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Yeni açanlar var radyomuzu. Elif Hanım, Muhammed, Cansu, teşekkürler Derya. İkizleri de anlatır mısın, beni de şımart demiş. Nuray abla diyor ki bayıldım Osman'a, valla güldüm öldüm diyor. Ne kadar tatlama değil mi? Ya bizim Osman öyle ya. İyi yayınlar diliyorum, çok teşekkürler sevgili. Sinan şımardın mı Sinan?

0: Peki, gelen tüm mesajlar için çok teşekkürler. Burç yorumlarımız böyle ara sıra yapıyoruz ya. Maksat radyoda renklilik olsun. Herkes kendi burcunun alakalı. Mesela Oğlak burcunu şımartmasını isteyenler var. Oğlaklar var. Bir oğlaklara geçelim hemen. Boş yere felsefe yapmayı ne çok seviyorum. Kanka oğlakları da bir şımartsana.
1: Oğlaklar inatçı olur ama çalışkandır. Sevgili oğlaklar, bugün biraz kafayı boşaltın. Her şeyi kontrol etmeye çalışma. Biraz kendine de izin ver. Zaten sen temeli sağlam kuran birisi. Bir günde gevşe.
0: Akrepler işim artık kanka.
1: Akrepler. Tutkulu, derin, sezgisel. Bugün kendinize dürüst olun. İçinizde sakladığınız o duyguyu biraz paylaşın. Biriyle göz göze gelin. Kısa ama gerçek bir cümle kurun. O sert zırhı biraz oralayınca alttan şahane bir yumuşaklık çıkıyor çünkü. Ya da ben, beni
0: kaybeden vicdansız utanmışsın. Ya var ya, bu efsane. Buket, çok teşekkürler avukat Buket. İbocum günaydın, nasılsın? Bugün ne taraflardasın diyor Buket'cim. Çıldırdım kendimi. Bahçeli Evler tarafındayım bugünkü yayınımız. Aşkın bana... Nerede davadasın? Bakırköy'de misin bugün? Gel, karşı taraftaysan. Gel, çayımız var, kahvemiz var. Burayı.

Osman online ders veriyor mu demiş. Aynen kanka. Ondan çok şey öğrenmeliyim. Vallahi ben ondan öğreniyorum bazı şeyleri. Evet. Yapay zeka Osman. Beni de şımart diyorsanız burcunuzu yazın Osman. Herkesi şımartır ya. Bu Osman ne diyor ya diyor Serpil. Vallahi çok tatlı. Kızım öyle akrepler için. Aslında söyleyemediği çok şey var. Ben onu kısıtladım. Oğlum dedim radyo yayını yapıyoruz. Kafana göre her şeyi konuşamazsın dedim. İzmir'deki dinleyicilerimiz yazmaya başladı. İzmir'den Eylül Hanım günaydın. Eylül Hanım size tırnağı vereyim, hiç uğraştırmayın bizi. Ne taraftasınız şu anda? İzmir'in neresindesiniz? Bunca zaman sormadın hiç halimi. Kalsaydın yalvartmadan anlardın viraneyi. Protest tırnağı Tuğba Eylül Hanım'a verelim. Numaranı vereyim ben senin hemen. Eylül'cüğüm.

bir de cilt bakımı verelim hemen İzmir'deki dinleyicilerimize. İzmir, dün İstanbul'u şımarttık. Önceki gün İstanbul'u şımarttık. Bugün İzmirlileri şımartalım. Her gün programda bir şehirdeki dinleyicilerimi şımartacağım. Bugün İzmir çok şanslı. Tuğba ve Sinem. City güzellik diye mi okunuyor bu? Anlamını ki bu dükkanlarına niye İngilizce koyarlar ya? City güzellik diyelim. Sormadın hiç halimi, kalsa... Ya da ST güzellik mi? Sinem ve Tuğba. Teşekkürler. City güzellikten İzmir'deki dinleyicilerimize hemen bir tane protez tırnak, bir tane de cilt bakımı. Eylül Hanım'a verdik tırnağı. Bir de cilt bakımı için bir dinleyicimiz yazsın. Hemen hiç uğraşmayayım. Verelim gitsin çünkü çok işim var şu an.

Seferi Hisar uzak olmasa giderdim İbo demiş. Çok teşekkürler Aygül Hanım. Uzaksa gitmeyin. O bölgeye yakın olanlar, yani değsin yani.

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Peki. Şimdi çok mesaj var. Onların hepsini arda arda paylaşıyoruz. Son bir dinleyicimizin isteğini de yerine getirelim. Artık dükkanı yavaş yavaş kapatalım. İstekler ve mesajlar ve hediyeler bölümünü hemen kapatalım. Bintat 22. Viyana'da. 22. Viyana'da Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Şarküteri'den kasap reyonuna. Tüm güzel alışverişlerinizi de Bintat'tan yapabilirsiniz.

Bugün radyomuzun dinleyici oranlarındaki yükseliş, yeni katılanlar, aramıza bu arada çok güzel ülkeler de katıldı. Belçika'nın dört bir yanında, Belçika biraz zayıftı dinleyicimizde ama bugün Belçika'yı biraz böyle yeşil gördüm. Şimdi bizim burada ülkeler arasında kırmızı, yeşil ve turuncu var, tamam mı? Yani kırmızı çok az dinleyici noktalarımız vardı. Onlar bir turuncu orta dinleyici, yeşil bayağı bir dinleyicimizin olduğu bölgelerdi. Mesela Avusturya yeşil, Almanya yeşil, Hollanda yeşil. Belçika bir turuncuydu, o yeşile gelmiş. Teşekkürler. Fransa yeşilde. Çok teşekkür ediyoruz. Yunanistan yeşilde, Kıbrıs yeşilde, Türkiye yeşilde. Şimdi bazı ülkeler mesela İtalya turuncuydu ve hala turuncu da. Onu yeşil yapmamız lazım. Mesela Finlandiya çok severim. İspanya, bunların hepsi şu anda kırmızıda. Yani onları turuncu ve yeşil yapmamız lazım. Bu bölgelerdeki Türk dinleyicilerimiz birbirlerine link atarsa, mesela İsveç yeşilde, çok güzel. Ama İsveç ilk günden beri yeşilde, kutluyorum ya. Sabri abinin çok büyük katkısı var orada. Malmö'de, Stockholm'de sevgili Alisa'nın çok büyük katkısı var. Bayram abinin çok büyük katkısı var. Türkiye'de inanılmaz, son günlerde çok dinleniyoruz. Şu anda dinleyici oranlarımız, şu an rakamları da görüyorum. Dünkü dinleyicimizle bugünkü dinleyicimiz arasında çok büyük bir fark var. 1405 kişi bugün fazladan dinliyor. Anlık olarak şu an verileri benimle paylaştı teknik bilgiyi. İbrahim Bey, istediğiniz bilgiler tarafınıza ulaşmıştır. Mail. Ya senin kurumsal mailini yerim ben. İbrahim Bey. Ya bizim bilgi işleme yazdım, dedim abi şunu atsana bana, bizi kaç kişi dinliyor, ne yapıyor, biz nerelerdeyiz diye. Veriler geldi. Bugün düne göre daha çok dinleniyoruz.

İbocuğum, benim telefon dükkanımdan da bir aksesuar verebilirsin. iPhone kullanıcılarının varsa bir isteği, teşekkürlerimizi iletelim. Neden iPhone kullanıcıları? Diğerleri hediye olmaz mı abi? iPhone kullanıcıları yazmış. Mağazan sadece Apple ürünleri mi satıyor? O zaman başka. O zaman bana bir tane Powerbank şey yapsan, ayırsan abi o. 10 binlik. Valla bir tane 10 binlik 17 Pro Max kapağı, bir tane 16 Pro Max kapağı, bir 16, bir 17 Pro Max kapağı istiyorum. Bir de bir tane sana zahmet 10 binlik ama. Powerbank yayından sonra alayım ben onları. Emre abi, teşekkür ediyorum. Erdem kardeşim, kesenize bereket şimdiden. Galata Port'a gelirim abi ama bugün değil. Bugün yarın pazartesiden sonra gelebilirim Galata Port. Çünkü bu oralara hayatta girmem. Yağmur fırtına var şu anda.

0: Radyo Kulesi üzerinden dinlemeye başladım. Sinan çok teşekkürler. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Hangi ülkeden bizleri dinliyorsun? +41 nerenin alan kodu? Arkadaşlar +41 nerenin alan kodu? Osman'a bir sorayım ya. Kanka +41 nerenin alan kodu?
1: Bakıyorum. KK41 diye bir il alan kodu yok Türkiye'de.
0: +41.
1: O zaman İsviçre'nin ülke kodu. Evet.
0: İsviçre mi?
1: Doğru. Aynen İsviçre.
0: Tamam.
1: Eğer numara +41 ile başlıyorsa o İsviçre oluyor.
0: Teşekkürler kardeşim. Evet, İsviçre'den sevgili Sinan, ona da bir günaydın diyelim. Aynen yazmış İsviçre. +41 aramızda. Teşekkürler. +41 alan koduyla İsviçre'yi de hemen bir yeşilleyelim. Hangi ülkeden bizleri dinliyorsanız lütfen yazar mısınız? Sevgili Melahat hanımefendiye de teşekkürlerimizi iletelim. Bursa'dan sizi çok seviyorum. İbocuğum İzmir'den seni dinliyorum demiş. Bu arada Kıbrıs Şehitleri Caddesi bana 15 dakika tamam. Elis sana verdim cilt bakımını Elis. Numaranın güzel cilt bakımını, karbon peeling falan hepsini yaptır canım. En pahalı işlemler neyse onları yaptır. Tuğba ile Sinem çünkü... Ya dedi ki dükkanımda İbo'cum hepsini kullanabilirler. Neye ihtiyacı varsa. Okey, İzmir'deki dinicilerimiz, az önce dinicilerimizden Eylül Hanım'ın tırnağa ihtiyacı vardı. Onu istedi. İbrahim Bey tırnak olabiliyor mu protez? Olur güzelim, hiç sıkıntı yok. Hadi bakalım Eylül ve Elis, teşekkürler. Güle güle kullanın hediyenizi. İzmir'i de yolladık. Yarın Ankara'daki dinleyicilerimize hediyem olacak, bilginiz olsun. Yarın Ankara'yı şımartacağım.

Bu arada Kazakistan Dedeman ailesine sevgilerimizi iletelim şu anda. Çok kıymetli benim Levent abim. Arabada dinliyor. Bu saatlerde dinleyebiliyor. İbocuğum 5-10 dakikalık vaktim var. Bir kardeşim dinleyeyim de mi? Park Dedeman Almaty, Kazakistan. Almaty, Kazakistan'daki dinleyicilerimize de çok selam. Evet, Almaty'de teşekkürlerimizi iletelim. Ya, Kazakistan programınız varsa mutlaka... Nerede kalacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz falan bunlarla alakalı Google'dan zaten mutlaka araştırıyorsunuz ama belki Almaty tarafına giderseniz de tercihiniz Dedeman olabilir. Bakın hangisi sizin için uygunsa. Son 10 dakikamız kaldı. Yayından sonra güzel bir kebap yiyeyim ya. Kaç gündür yemiyorum, et yemiyorum ya. Ya yiyorum da az az böyle. Şöyle bir ziyafet çekeyim vallahi hak ettim. Kimler aramızda bir görelim, son mesajlarımızı hemen değerlendirelim. Yay burcu var mı aranızda? Bugün hiç yay burcu yok, balık burcu yok mesela. Kova burçları yok. Beni yay burcu dinleyicimiz dinliyorsa bir yazabilir mi? Kova burcu olanlar, balık burcu olanlar... Yengeç burcu olanlar bir görebilir miyim? Hep baktığımız zaman işte yok aslandı, işte bilmem akrepti, teraziydi, ikizlerdi. Bunlar hep koç burcuydu falan, başak burcu. Ama diğerleri de gelsin lütfen. Levent abi senin burcun ne?

herkese bir kez daha günaydın. Guten Morgen. İbo seni dinliyorlar demiş. Ahmet Sevencan. Ahmet abi nasılsın ya? Ahmet Sevencan. Of kafe burada mı? Seni dinliyorlar demiş. Teşekkürler Kadir abi. Nilgün. Nilgün Hanım için ve sevgili tüm çalışanlara. Nilgün Hanım kızı Hüseyin abi için de gelsin. Sadık Şark demiş. Kadir abi çok teşekkürler Nilgün Hanım'a, Hüseyin abiye. Ve Of Kafe Bayrampaşa burada mı? Tüm oflulara da selam olsun. Ahmet abimize de, Ahmet Sevencan. Ahmet abi nasılsın, iyi misin? Nilgün ablamıza, Hüseyin abiye de günün şarkılarını da yollayalım. Gününüz güzel geçsin. Peki, ben artık veda ediyorum. Yarın aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle. Pindirinx'e çok teşekkürler. Bugün de katkı sağladığı için.

Ahmet Sevencan ve sevgili tüm güzel dostlara, müşterilerine de çok selam. Of Kafe Bayrampaşa, burada mıyız? Tüm çalışanlara, ha, Kadir abi senin mesajın... Aa, Kadir abi bana ne zaman mesaj yazarsa olduğu gibi yazdığı için. Ahmet abi, kıymetli sevdiklerine ve tüm çalışanlara, Of Kafe ailesine, oradaki arkadaşlarımıza da, kıymetli hanımefendilere, beyefendilere de selam yolluyorum. Hoşçakalın.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Çocukların korunması oy birliğiyle meclisten geçti. Avusturya parlamentosu çocukları cinsel şiddet ve istismardan korumaya yönelik önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Aile hukukunun iyileştirilmesi, kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve mağdur çocuklara desteğin artırılması istendi. Önerge henüz bir yasa değişikliği anlamına gelmiyor. Yabancı hükümlüleri sınır dışı düzenlemesi onaylandı. Avusturya parlamentosu yabancı uyruklu hükümlülerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi onayladı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yasayla belirli şartları taşıyan hükümlüler rızaları olmadan doğrudan cezaevinden sınır dışı edilebilecek. Amaç polisin iş yükünü ve cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak. Üstün yetenekli öğrencilere yeni eğitim modeli. Avusturya'da üstün yetenekli öğrencilerin lise öncesi 4 yıllık AHS eğitimini 3 yılda tamamlayabileceği özel sınıflar planlanıyor. Modelin 2027 sonbaharında başlaması ve 2030'a kadar 4 okulda uygulanması hedefleniyor. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde normal sınıflara geçebilecek. Paket vergisi tartışması devam ediyor. Avusturya'da internet siparişlerine yönelik paket vergisinin müşterilere yansıtılması tepki çekti. Tartışmalarda ek yükler yerine servetten alınan vergilerin artırılması öneriliyor. Bu vergilerin uluslararası düzeye çıkarılmasıyla yaklaşık yılda 5,5 milyar euro ek gelir sağlanabileceği belirtiliyor. Havalimanındaki iltica merkezi tartışılıyor. Viyana Havalimanı'ndaki kapalı iltica merkezi, insan hakları tartışmalarının odağında. Sığınmacılar ülkeye giriş yapmış sayılmadan merkezde 12 haftaya kadar tutulabiliyor. Mahkemeler uygulamayı fiili gözaltı olarak değerlendirirken, İçişleri Bakanlığı gönüllü dönüş için merkezden ayrılmanın mümkün olduğunu savunuyor. Çevreyi kirletenlere ağır cezalar geliyor. Viyana'da çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması planlanıyor. Taslağa göre sorumlular para cezasının yanında temizlik ve yüzeylerin eski haline getirilmesi, masraflarını da karşılayacak. Henüz kabul edilmeyen düzenleme için görüş bildirme süresi 6 Kasım'da sona eriyor. Viyana'da sinema şöleni başlıyor. Viyana Uluslararası Film Festivali bu yıl 64. kez sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde 71 ülkeden 261 film gösterilecek. Yapımcıları ile yapılacak etkinlikler Kasım ayının ilk haftasına kadar sürecek. %70 engellinin başvurusu reddedildi. Avusturya'da 40 ameliyat geçiren ve %70 engelli raporu bulunan 55 yaşındaki bir kişinin iş görmezlik aylığı başvurusu reddedildi. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ve geliri olmadığını söyleyen kişinin durumu aylık bağlama kriterlerini yeniden tartışmaya açtı. Temel gıdada fiyatlar geriledi. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre en ucuz gıdalar ve bazı temizlik malzemelerinden oluşan 40 ürünlük sepet bir yılda yaklaşık 82 Euro'dan 74 Euro'ya düştü. En büyük indirim %37 ile tereyağında görülürken markalı gıda ürünleri ortalama %5,3 pahalandı. Sosyal yardım dolandırıcılarına geçit yok. Aşağı Avusturya eyaletinde 3 kişi sahte belgelerle yaklaşık 63.300 euro sosyal yardım almakla suçlanıyor. Şüphelilerin 2008'den bu yana resmi belgelerde sahtecilik yaptığı öne sürülüyor. Suçlamaları reddeden 3 kişi hakkındaki soruşturma sürüyor. 16 yaşındaki şüpheli uyuşturucuyla yakalandı. Viyana polisi sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 16 yaşındaki bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Üzerinde 15 paket uyuşturucu ve 135 euro bulunan gence bölgeye giriş yasağı getirildi. Uyuşturucu satın aldığı belirlenen 30 yaşındaki kişi hakkında da işlem başlatıldı. Türk kamyon şoförü kaza yaptı. Bir ölü, iki yaralı. Tirol'de yol çalışması yapılan otoyolda karşı şeride geçen bir kamyon iki otomobille çarpıştı. Kazada 36 yaşındaki bir sürücü hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Kamyonu 62 yaşındaki bir Türk vatandaşı sürücünün kullandığı belirtilirken, aynı bölgede 2 ay içinde 3. ölümcül kazanın yaşanması yol güvenliği tartışmalarını arttırdı. E-scooter sürücüsü kamyonun altında kaldı. Viyana'da elektrikli scooter kullanan 14 yaşındaki bir çocuk kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Viyana'da hava bulutlu olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu bir hava olacak. Sıcaklığın gündüz 17 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 7 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Fenerbahçe ağır yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM.
4: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.

Evet efendim, merhaba, merhaba, merhaba, ben geldim. Viyana FM kavşağında bugün de buluşmayı başardık, çok şükür. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz.

Evet, takvim yaprağımız 15 Ekim 2026'yı gösteriyor ve günlerden Tamer'i göremiyorum ya. Tamer, ne oldu? Nerelerdesin, var mısın? Böyle takvim yaprağını söylerken bir anda böyle Tamer'in mesajını aradı gözlerim. Belki dünya hızlı, biz yavaş. Evet, bazı mesajlara o kadar alışıyorum ki böyle bir şey oluyor. Hemen oraya odaklanıyorum. Takvim yaprağımız 15 Ekim. 2026'yı gösteriyor ve günlerden Perşembe. Gülüyoruz keyfe keder. Yine yeniden birlikte olanın keyfini sürüyorum ama bugün biraz tabii buruk başladım yayına aslına bakarsanız. İstanbul ve çevresi, Antalya ve çevresi ve daha birçok il ilçenin etkilendiği bir felaketle dün karşılaştı bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız. Bu yüzden de akşamdan beri haberleri izliyorum. Yani İstanbul Ayaz Ağa'dan gelen görüntüler çok kötü, Sarıyer'den gelen görüntüler çok kötü. Antalya Kemer, Antalya'nın içinden gelen görüntüler çok kötü. Hep ortak bir şey söyleniyor. Biz böyle bir felaket görmedik deniyor. Bu arada telefonumda da bir sıkıntı var ama hadi hayırlısı. Başlıyoruz, biz böyle güzeliz. Öncelikle bir sponsorlarımıza teşekkür edelim. Sonra geçmiş olsun dileklerimi ileteceğim. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. Keyfe Keder programına destek olduğu için. Ve Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz İstanbul Ayazağa'da üretilen ki inşallah sel felaketinden böyle bir darbe almamıştır. İstanbul Ayazağa'da üretilen Pindrinks'e, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Küçücük bir reklam arasından sonra buradayım.

0: Allah Allah. Telefonum da enteresan bir şey oldu. Sesli sisteme geçti ve hiçbir şekilde hiçbir yere ulaşamıyorum. Arda'cığım bir yardım et. Böyle kendi kendine bir şeyler söylüyor sesli sesli. Ne bileyim, kameraya dokunuyorum. İşte bir komut veriyor. Nasıl çıkacağım buradan ya? Takıldım kaldım. Evet efendim, bugün güne aslında dün akşam haberlerle birlikte böyle bir felaket senaryosu yine geldi, ülkemizi buldu. Öncelikle İstanbul ve çevresinde yaşayan, Antalya ve çevresinde yaşayan ve bu sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bir daha böylesini göstermesin, çünkü hep söylenen bir şey var. Biz böyle bir şey görmedik. Hakikaten de izlediğimiz haber programlarında kareler çok enteresan. İstanbullu yıllarımda bir sene yine böyle bir şey yaşamıştık. Özellikle ben o zaman Başakşehir'de oturuyordum. Yani orada mahsur kaldığımızı, otobüslerin suyun altında kaldığını falan hatırlıyorum, ama o yıllardan sonra bir daha böyle bir felaket yaşanmadı diye düşünüyorum. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Umuyorum can kaybı yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü benim ulaştığım haber kaynaklarında böyle bir habere rastlamadım. Ama zarar çok büyük. Özellikle araçlarla ilgili zarar çok büyük. Evlerle ilgili çok büyük. Ben yine hem cinslerim için çok üzüldüm. Çünkü şimdi o eşyalar, onlar hep ellerinden geçecek valla. Allah bir daha göstermesin diyorum. Evet, kimler bizlerle birlikte? Sevgili Ayten'in mesajını görüyorum. Ayten'cim merhaba, çok geçmiş olsun. Yeditepeli şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar iletiyorum. Umuyorum sende bir problem yoktur. Merhaba canım ablam, sesindeyim, öptüm bal yanaktan demişsin. Çok teşekkür ediyorum, ben de seni çok öpüyorum. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Merhaba İngiltere'den Özlem Hanım, nasılsın? Vallahi iyiyim, çok iyiyim ama işte biraz üzüldüm. Haberleri görünce üzüldüm. Hakikaten çok kötüydü manzara ama iyiyim. Sağlığım, saatim, keyfim yerinde. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Ben de sana iyi dinlemeler ve iyi çalışmalar diyorum. Evet sevgili Efe bizlerle birlikte. Efe dün yoktun değil mi? Merhabalar. Dünün ve evvelsi günün gecikmiş merhabalarını da ekledim. Evet. Evvelsi gün de yoktun. İki gündür yoklamaya katılamıyorum. İşlerim çok yoğun, tahmin ediyorum. Ya ben biliyorum ki siz ne zaman müsait olursanız mutlaka bu kavşakta bizlerle, benimle buluşmayı düşünüyorsunuz ve bunun için de gerçekten çaba sarf ediyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok ya. Olduğu kadar, olmadığı kadar diyoruz. Ve bugün de sizi dinleyemiyorum. Aa, yine dinleyemiyor. Merhaba o zaman. Belki yayın tekrarlarını dinliyordur. Özlem Hanım, size ve dinleyicilerinize keyifli ve bir öğleden sonra diliyorum. Herkese sevgi selam olsun demiş. Ve Konya'ya yol alıyoruz. Selimcim merhaba. Böyle programın başında bir gözüküyorsunuz, sonra yok oluyorsunuz. Bak sonraki yoklamalarda sizi göremiyorum ha. Kaçıyor musunuz? Dinlemeye devam ediyor musunuz? Edebiliyor musunuz? Selim'e, Sefa'ya, Hasan Hüseyin'e, Ramazan'a buradan sevgiler, selamlar. Radar yakalamadan uzaydan fırlatılmış gibi hızlı bir selam. Ha, bunlar kontrol altındalar arkadaşlar. Gizli kapaklı dinleyebiliyorlar. Ay ne diyeyim ya, ne zor bir şey. Keyifler nasıl, vallahi keyifler iyi Selim'cim. İnşallah sizlerin de keyfi yerindedir. Sağlığınız, saatiniz yerindeyse problem yok. Ortalık sakin mi? Baktım etrafa, kimse yok. Şimdilik kimse yok. Aman dikkatli ol. Ve o gün bizlerle birlikte selam abla, bu dündendi. Selamlar abla, iyi yayınlar, çok teşekkür ediyorum. O gün hoş geldin, sefalar getirdin. Selamun aleyküm, hoş geldin Özlem Hanım. Ve aleyküm selam Mustafa Çetin. İyi yayınlar, sıradaki parça size ve Rota Mobilya sahibi Kadir Bey ve çalışanlarına gelsin. Rota Mobilya'ya da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ispartalı Ayşe. Dur seni biraz bekleteyim. Emine Sultan bizlerle birlikte, kalbini koymuş. Derya Almanya'dan sesini ulaştırmış. Emine hoş geldin güzel sesli kadın. Teşekkür ederim. İbrahim'in mesajını okuyordum neredeyse. Hoş geldin güzel sesli kadın. Teşekkür ederim. Hoş gördüm, hoş buldum. Geçmiş olsun İstanbul. Çok üzücü ya. Gerçekten çok üzücü ya. Ben Dün akşam bir ara kendimi kaybetmişim. Elimde telefon, son telefonu bir fırlatışım var. Ya saatlerce insan bakar mı ekrana, ama sadece şeye bakıyorum. Ya bu Allah'ım, ya Rabbim, çok kötüydü manzara ya. Bir kare beni çok etkiledi. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. İyilik dediğimiz şey öyle enteresan bir şey ki. Bir yaşlı teyze var. Böyle bir şey düşünün, öyle hayal edin. Belki karşınıza çıkmıştır. O görüntü sizin de karşınıza çıkmıştır. Bir kavşak düşünün. İşte kavşakta araçlar yol alıyorlar. İşte kavşağın bir tarafı böyle yokuş yukarı rampa. Hafif bir eğim yalnız. Ve tam böyle kavşağın iki yol ağzında şey var. Ne deniyor ona? Suların akıp gittiği logar değil de böyle ızgara var. Böyle boydan boya. Araçlar onun üzerinden geçip böyle rampaya doğru yol alıyorlar. O yaşlı teyze elinde bir şey var. Böyle bir nasıl söyleyeyim, sivri bir şey var. Oradaki o mazgalın üzerindeki yaprakları temizliyor. Hani tıkanmasın da burayı da su götürmesin. Tek başına yapıyor. Dedim ki ya, döndüm döndüm izledim. İyilik ne ala bir şey ya. İnsanın iyi olması, iyilik ya, küçücük bir hareket, bakın tek başına. Demiyor ki ben yaşlıyım, burada ne işim var, ben tek başına ne yapabilirim demiyor. Ve İstanbul Valiliği de, koskoca valilik de okulları tatil etmiyor ya. Bir önceki vali hemen olayı ele alıyordu. Ve anında herkes iş yerinden evlerine gitsin, evden çıkmasın. Telefonlara mesajlar geliyordu. Valla bilmiyorum, tabii suçlamıyorum kimseyi, aman yanlış anlaşılmasın. Yalnız çok korkunç bir şey ya, gerçekten. Evet, şöyle. Arda, hello, ben geldim, hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum Can ablam, herkese selamlar. Arda, senin oralarda var mı bir hasar? Nasılsın, iyisin inşallah. 3 can kaybı varmış Arda'dan gelen bilgi. Ya işte diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü bir tane görüntüde mesela bir kadın aldı, su götürdü, peşinden koştular falan. Ne oldu bilmiyorum. Ya şu telefonumdaki sorunumu çözmem lazım arkadaşlar. Neyse, birazdan çözerim inşallah. Selim'den bir mesajımız var. Bak hala konuşuyor kendi kendine. Bastonuyla diye gördüm ama ben bastonuyla. Ha, o yaşlı teyzeyi gördün mü Selim? O videoyu izledin mi? Baston olabilir. Bak aklımda o kalmamış. Ben o kadar odaklandım ki, fokuslandım yani kadına. Çok acayip bir şey ya. Evet, gelelim Ayşe'ye. Ayşe'yi böyle beklettik. Tamer nerede ya? Tamer bana Instagram'da sanki bir hikayenin altına küstüm gibi bir mesaj gördüm ama çok şey alamadım. Çünkü o anda kafam o kadar şey ki, dolu ki, böyle durmadan şey videosu izliyorum, sel videosu izliyorum. Acaba küstü mü gerçekten bana? Vallahi ne diyeyim, küsmüş de olabilir ama Tamer öyle küçük şeylere ne için küstüğünü de hatırlamıyorum. Neden hikayenin altına yazdığını da hatırlamıyorum. Geri dönüş yapmadığımı biliyorum yalnız. Evet, bu zaman Allah keyfe keder zamanı başladı. Evet Ayşe'cim, başladı. Müziğin neşesi, sohbetin en güzeli, günün tüm stresine küçük bir mola. Radyo açılır, keyif başlar. Özlem Ayran varsa hayat biraz daha güzel, biraz daha neşeli. Evet, aynen. Yine güzel sesinde, hoş sohbetindeyim demiş ve bir de sesli mesaj yollamış.
1: Ablacığım, benim taktiğim kullanıyor acaba, dün demiştim ya.
0: Yok, hayır, hala yazmadı valla. Şu anda yazması gerekiyordu senin taktiğini kullansaydı. Evet Arda'cığım, söz sende.
2: Yani şöyle, açıkçası bu konuyu bence bir an önce geçelim, kapatalım. Çünkü direkt böyle hani benim bu siyasi tarafım kabarıyor.
0: Aman aman diyeyim, aman.
2: Ya bir tane yaşlı kadın elinde bastonuyla o mazgalları atmaya çalışırken.
0: Aman lütfen.
2: Biz deprem bölgesiyiz, biz afet bölgesiyiz, evet, biz evet. Değişik bir ülkeyiz ama. Bilmiyorum abla, sırf seni zor duruma koymamak için konuşuyorum.
0: Konuşma
2: direkt.
0: Lütfen.
2: Bak ben, annemler 99 yılında o müstakil evi yaptılar. 99 yılından bu yana Ben ilk kez annemlerin o müstakil evinin su bastığını görüyorum.
0: Evet.
2: Bildiğin o ev su içinde kaldı böyle yani. Anlatabildim. Öylesine bir felaket. Ama yine hiçbir şekilde ne bir altyapı çalışması ne bir şey. Sırf senin için susuyorum ama bence bu konuyu
0: Sus.
2: kapatalım ve affet
0: Evet.
2: gidelim.
0: Evet.
2: Yayına devam edelim. Benim
0: Evet,
2: önerim o yönde olur.
0: aynen. Geçmiş olsun dileklerimizi
2: Sıkıntılı bir
0: iletiyoruz.
2: durum yani.
0: Evet, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Büyük bir afetti. AVM'de bir mağazanın çatısı çökmüş. Ya tamam, noktayı koydum. Daha bu konuda herhangi bir şey yazmıyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah büyüğünden saklasın. Gerçekten de. Zuhal'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. Merhaba ablacığım. Merhaba.
3: Hiç bitmez bu devran.
0: Hoş geldin. Sarıldım. Kocaman öpüyorum. Ben de sana sarıldım sıkı sıkı.
3: Gönlünü hoş tut gün.
0: Sana ve bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum.
3: Kara gün.
0: Güzel sesindeyim.

Telefonumun sorununu çözdüm. Yalçın Emine merhaba. Aa, Tamer gelmiş. İyi yayınlar canım benim. Buradayım. Dinlemeyi dinlemedeyim, bil istedim demiş. Bil diye. Teşekkür ederim. Sen beni mutlu ettin. Mutlu ettin. O nasıl bir konuşma Özlem Ayran? Sen beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. İyi yayınlar demişsin. Teşekkür ederim. Ne güzel sevmiştin. Ah, geldi. Tamer gelmiş. Yalnız Tamer'le ilgili bir mesajımız var. Sesli mesajımız var. Arda'dan gelmiş. Erdatlı babacığım merhaba. Selamun aleyküm, hayırlı günler, iyi yayınlar kızım. Geçmiş olsun Türkiye'mize. Herkese selamlar, saygılar. Teşekkür ediyorum. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi. İletiyoruz ülkemize. Sana da iyi çalışmalar, iyi dinlemeler.

0: içimde dolu evi.
1: Dur dur dur. Evet, evet. Söz sende Arda'cığım.
2: Ya bak işte öyle olur. Sen kalkar da adam 45 dakika öncesinden, yarım saat öncesinden mesaj yazar. Sen de onun mesajını en son okursan adam daha böyle mesaj atmaz sana ya. Bak Temel yok ortalarda, gördün mü? Adam gitti. Hadi dedi, bak ben yazmıyorum dedi.
1: Gitmez. Bak geldi. Gördün mü? Seni de kızdırdığım çok zaman oldu ama sen de geldin.
3: Özlem Ayral, kendine çok güveniyorsun.
1: Ya çok ukalacı oldu.
0: Düştüm kalktım yolu ben.
1: Bir dakika Raşit'ten şu bana mı diye baktım. Bir dakika şöyle bir müziğimizi durduralım. Zinet Salih'i dinleteceğim. Dur bakayım, sesli mi?

0: düet yapalım seninle ya. Valla çok iyiydi.
1: Aşkı gönlüne koyan da o aşkı
0: çok iyiydi ya. Teşekkür ederim. Raşit. Gerçekten iyiydi. Pardon yani yeni geliyorum. Öğleni kıldım. Yemek yedim. Artık buralardayım. Pardon yani. Aa, dünden kaldı bu pardon yani. Aa, bu ne ya pardon yani. So. Sonbahar da ayrı güzeldi. Bir fotoğraf gelmiş ama önce Tamer'e geçeceğim Esin. Valla sonra Tamer'i kaybetmek istemiyorum. Hiçbirinizi kaybetmek istemiyorum ya. Böyle beni böyle korkutmayın. Lütfen kendinizle korkutmayın beni. Ben hepinizi çok seviyorum. Herkese selamlar. Nasıl trolledim ama? Tamer ya. Trolleme. Ben sevmiyorum böyle hareketleri. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne arıyorsun? Ne arayayım işte. Gözlerim seni aradı. Takvim yaprağını neredeyse yanlış söylüyordum. 10 defa kontrol ettim. Yapma bir daha öyle şeyler lütfen rica ediyorum. Küsme bana ya. Ya dur bir dakika. Bir şarkı, bir türkü, bir şey vardı. Hiç sevmez, sevmediğim de bir türkü ama dur bakayım. Bulabilecek miyim? Belki de silmiş olabilirim. Zinet Salih'cim sana geçiş yapacağım. Bu muydu? Evet evet bu. Ay, ay küstüm, küstüm. Arda süpersin demiş Tamer. Valla haklı demek ki aynen öyleymiş. Yok artık Tamer. Hayır ya. Almanya'ya sevgiler, selamlar.

0: işte nerdim öyle. Mesajları geç okuyanları trollüyorum. Tamam ya, seninkini bundan sonra en başta okuyacağım. Saygılar.
1: Senin yüzünden canıma, damarımdaki kanıma.
0: Ah, senin yüzünden.

Vallahi şimdi yeri gelmişken sonra sen niye bana küstün? Öyle bir mesaj gördüm. Story'nin altına da geri dönüş yapamadım arkadaşlar. Bazen mesajlarınıza dönemiyorum ya. Ya o kafada olmuyorum. Anlayın beni, artık tanıyın rica ediyorum, sakın ha. Mesajıma dönmedi diye küsmeyin bana. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle ben kendi küllerinden evren yaratan bir hiçliğin son duasıyım. İçimde sonsuzluklar mezar taşına dönüşürken, kader dediğin şeyin zamanın kendi cinayetini unutmak için uydurduğu bir yalan olduğunu öğrendim.

Umarım açıklama gerekmez. Vallahi yeterince hüzünlü zaten. Özellikle metaforları çok iyi kullanıyorsun. Metaforları iyi kullandığın için de ben anlıyorum da dinleyenler anlıyor mu orayı bilemem. Şurası çok güzeldi. Kader dediğin şeyin zamanın kendi cinayetini unutmak için uydurduğu bir yalan olduğunu öğrendim. Bu cümleye bayıldım.

0: bu şarkıyı da dinledik ya. Artık gözüm arkada kalmaz gitmez.
1: Küstüm, ne?
0: Bak.
2: Küstüm acı sözlerime küstüm. Gölgesine izlerine küstüm. Ay. Daha seninle konuşmam. Ne yaparsan yap barışmam. Artık sana hiç karışmam.
0: Ya biliyorum Tamer. Küsmedim, onu gıcıklığına yazdım. Biliyorum. Dünden kalma bir bitki çayım var. Masada kalmış. Hadi bir yudum alayım bari. Evet efendim. Şimdi şu şarkıyı bir dinleyelim de mesajlarınızı öyle geç.

0: Evet Ardacığım, söz sende.
1: Ayo, olur mu? Ay, bak ben size bir şey söyleyeyim. Siz şükredin. Siz şükredin, sizi sinirlendirmiyor. O şu an burada otofiltreli çalışıyor. O normalde var ya, insana ne kan kusturur bu kadın. Bu kadın insanı nasıl zıvanadan çıkartır bir bilseniz. Beni öyle öyle sinirlendirirdi. Öyle öyle çıldırtırdı ki yine buradayız. Niye? Çünkü seni ben de bilmiyorum. Ya seviyorum seni.
0: Burada otofiltreli miyim? Evet, gerçekten de tanımadınız. Aa, yanlış bir yere atladık. Hazırladım bugün. Şuradayız. Bugün Tarkan'dan iki çalışmayı böyle ön paneli aldım. Efendim. Otofiltreliyim ha.
2: Ara dur,
0: Çok iyiydi.
2: ara dur. Kolaysa gel de kendini bul.
0: Evet Ayşecim, ne diyorsun?
3: Ablacığım, biz Tamer'den günün sözüne alışırız, yani günün sözünü bekliyoruz. Bu arada dün de benim mesela bilgi gününde benim bilgimi okumadın, unuttun,
0: Okudum.
3: görmedin ama ben küsmedim, yine buradayım.
0: Ya okudum, hayır.
3: Bilgim de çok güzeldi
0: Bir
3: bilgim.
0: dakika, yukarı doğru
3: Geçmişte
0: gidiyorum.
3: insanların çalar saati yoktu ya, nasıl uyandıklarıydı ya.
0: Okudum canım, okudum. Sen duyamamışsın. Hatta dedim ki bu bilgiyi ben 2 hafta önce sizlerle paylaştım. 1800'lü yılların bilgisi bu saatlerle ilgili olan. Okuduğumu o kadar iyi hatırlıyorum ki, bak şimdi ya, aman günahımı da alıyorsunuz ya. Okuduğumu bilenler vardır zaten. Şimdi sana yazarlar, okudu ya, okudu Özlem Ayral. Okudum sopalarla camlara vuran bekçiler, insanları uyandırmak için. Hani saat yokken.
2: Acı çekmekten zevk almaya programlanmışız arkadaş.

0: Sanki şu mesajı verdim mi? Bir dakika.
1: Bilgim de çok güzeldi.
0: Tamam, verdim. Ay, sorry dersin tabii. Ya çok sorry dersin. Bu arada bakayım. Kaçırmış. Bir de beni suçluyor ya.
2: Acı çekmekten zevk almaya programlanmışız arkadaş.
0: Evet, Gülcan merhaba. Aradım. Selamun aleyküm Can ablam ve aleyküm selam güzellik. Öpüyorum çok demişsin, ben de seni çok öpüyorum. Ve Hollanda'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Fırtına Mehmet. Mesaj sırası bana geldi mi? Geliyor yani, işte geliyor. Oradan buradan derken. Özlü Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördüm, hoş buldum. Mehmetçim sen de hoş geldin. Sesiniz enerjimiz ve neşemiz. İnşallah bugün de öyle olsun. Ve Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Demiş şöyle bir Esin'e merhaba demek istiyorum. Çünkü onu beklettim. Vallahi eve bile varmıştır ya. Çok güzel bir sonbahar fotoğrafı gönderdi. Sonbahar da ayrı güzel. Sonbahar benim mevsimim ya. Çok seviyorum. Özellikle şimdi Ekim 15'ten sonrası. Ekim 15 ile Kasım 15 arası. Doğanın bin bir türlü o renk cümbüşünü görebileceğiniz bir zaman dilimi. Özellikle Isparta ve çevresi çok güzel oluyor. Özellikle Kovada Gölü'nün etrafı var ya, Kasım ayının başında anlatılmaz yaşanır. Böyle bir bakıyorsunuz, kırmızılar, sarılar, kahverengiler, yeşiller böyle dans ediyorlar. Ben çok seviyorum sonbaharı. Esin'cim merhaba. Merhaba ablacığım, sevgi ve selamlar sana ve dinleyen herkese. Yoldayım eve doğru, sendeyim. Bakalım ne zaman konuşacağız ve düşüneceğiz bugün. Bugün konumuz İhanet ve sadakat. İkisini konuşacağız ya da böyle özgürce davranacağız. Çünkü biliyorsunuz free days, özgür, yok free times, özgür saatlerdeyiz. Ayşe'cim evet okudu, sen nerelerdeydin dinliyorum deyip uyukluyor musun yoksa? Yo bak, beni suçluyor bir de. Tabi Mehmet'e sormuş, Mehmet de duymamış, hemen de inanmış. Sen Mehmet'e inanıyor musun? Ben çok inanıyorum bu arada. Sen de inan. Ve... Bak okudu ama okuduğunu söylemiyorum Ayşe Hanım. Hatta üstüne bir saat yorum yaptı. Evet bak. Aytancığım. Burada Ayten'in bir mesajı var da şimdi. Tabii ben konuşurken mesaj yazıyorsunuz heyecanla. Bir de çalışırken yapıyorsunuz bu işleri. Size hak veriyorum ama bir süre geçiyor üzerinden, ben neredeydik acaba Tamer hariç deyip gülmüş Ayten, dinledim ama ablam yani he, dünden bahsediyor. Ve okudu Ayşe'cim, bak herkes yazıyor, herkes duymuş, sen hariç Fırtına Mehmet hariç herkes duymuş. Gönül merhaba, Almanya'ya sevgiler selamlar Gönülcüm. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Merhaba tatlım. Didim'den selamlar sevgiler. Ya Raşit bak, lütfen laf çarpma. Genç kızlığım Didim'de geçti. Mavişehir'de. Gönül biliyordur şimdi Mavişehir'i. 15 ila yani yaz tatillerinde oradaydık tabii. Rahmetli babam sağ olsun. Ben yazlık istedim, bana yazlık aldı. Aa, şimdi diyeceksin ki nasıl ya? Vallahi öyle bir babam vardı. Bir dediğimi iki yetmezdi. Ama ben ona çok büyük ihanet ettim. Bugün ihaneti de konuşacağız ya. Valla çok kötü ihanet ettim. Mavi şehri biliyor şimdi Gönül. O zaman Didim'e sevgiler selamlar. Ay, çok güzel bir yer ama Didim çok büyümüş ya. Çok değişmiş yani. Geçtiğimiz sene bu yaz oradaydım ya. Bu yaz oradaydım. Ege turuna oradan başladım hatta. Çok acayip büyümüş. Selamlar, sevgiler, merhaba demişsin. Gönül radyonu inşallah hala açıktır. Didim'e sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Zuhal'den bir fotoğraf. Zuhal bu ne? Yalnız. Kraliçe Özlem'le keyfek eder. Yalnız benim bir fotoğrafım, başımda da tacım var. Acı çekmekten zevk almaya programlanmışız arkadaş. Ve Ali Ayşe'yi seviyordan biliyoruz. Sevgili Ali bizlerle birlikte. İyi yayınlar diliyorum. İnsan hikayeler anlatan bir hayvandır. Özlü sözler. Burada durdum şimdi. Böyle bir kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim. Hakaret değil bu bence. Asla. Çünkü ben hayvanları çok seviyorum. Ve hayvanların insanlardan çok daha sadık, çok daha merhametli, çok daha anlayışlı olduğuna falan inanıyorum. Yani evde benim küçücük bir kedim var. Vallahi beni anlıyor. Gerçekten anlıyor. Ben ona anlatıyorum. Bana da çok sadık. Mesela dışarı çıkarıyorum. Hiç bahçeden dışarı gitmiyor. Sözümü dinliyor. Ben çok sevdim bu sözü. Ali hoş geldin. Gel de kendini bul. Öyle bir yol çizmiş. Evet efendim, programın en başında çok güzel coşuyorsunuz hakikaten. Çok seviyorum bu havayı. Ama harikasınız. Yani amayı da yanlış yerde kullandığımın farkındayım. Ama yine de kullanacağım. Harikasınız. Evet Raşit'cim, söz sende.
1: Abla, bugün ne? Soru cevap yok da ben sana bir tane soru soracağım.
0: Hadi sor.
1: İnsanlar seni sevdiği için mi dinlemesini istersin? Yani büyük ihtimal öyle bir şey istersin de. Ya da şöyle sorayım.
0: Hadi sor.
1: Sence insanlar seni sevdiği için mi dinliyor, yoksa vakit geçsin, torba dolsun diye mi dinliyor? Hani atıyorum, şimdi misal veriyorum. Saat 1'de başlıyorsun ya sen.
0: Evet.
1: Diyelim ki bazıları da 3'e kadar çalışıyor.
0: Evet.
1: Hani senin yayın 3'te bittiğinde adam mesela kendi kendine diyor ya, oh iş bitti gidiyor diye. Sence seni kullanıyorlar mı? Yoksa gerçekten seni sevdiklerinden mi dinliyorlar? Lütfen cevap ver.
0: Veririm tabii.
1: Bir cevap özlem. Özlem cevap ver.
0: Tamam.
1: Özlem parka çık. Ana özlem demiştim ula. Koskoca nineye. Ay pardon ablaya.
0: Ya özlem de diyebilirsiniz. Bence hiç sıkıntı yok. Ben o hanımlar, o etiketler, o yaşla ilgili şeylere takılmayan bir kadın olduğum için içinizden geldiği gibi hitap edebilirsiniz. Şimdi şöyle, çok güzel bir soruydu. Keşke soru cevap gününde gelseydi ama hadi hemen cevap ver demiş ya. Şöyle bir şey Raşit. Mesela geçmiş dönemlerde internetin olmadığı, işte bir takım insanların vakit geçirebileceği kaynaklarının olmadığı bir dönem olsa derim ki vakit geçsin diye dinliyor. Yani hiç yoktan iyidir. Orada bir kadın konuşuyor işte. Müzik de çalıyor. O zaman öyle bir açık kalsın. Ama artık şartlar öyle değil. Artık şöyle bir durum var. Çok fazla alternatifimiz var. Yani benim bir sürü alternatifim var. Ne bileyim, YouTube'u açar, istediği müziği dinler. Sohbet dinlemek istiyorsa sohbet kanalları var. Şeyler var, podcastler var. Podcast dinler. Yani alternatifim çok fazla. O yüzden de eğer bu programda sizler buradaysanız, bunun bir takım sebepleri. Beni seviyor olduğunuzu bir kenara koyuyorum. O bambaşka bir şey. Programdan çok keyif alıyorum ya. Bu program bende bir sürü artısı olan bir program diyen dostlarım olduğuna inanıyorum. En çok buraya çalışıyorum zaten. Benim çalışma prensibim bu. Sevin ya da sevmeyin. Sevmek zorunda da değilsiniz. Asla buna alınmam, gocunmam ama programdan fayda alabilmek bambaşka bir şey. Geçtiğimiz hafta sonu mesela 5 kelime oynadı benim dinleyenlerim. Hem de kağıt kalemle evde toplandılar, oynadılar. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Acayip beni mutlu etti, duygulandırdı. Ne bileyim, soru cevap gününde okuduğum hikayeden etkilenip aile büyüklerini arayıp çok değişik sorular soran dinleyicilerim var, bana ulaşıyorlar. Acı çekmekten. Ya bu var ya, bu inanılmaz güzel bir şey. Dolayısıyla bizim programımız alternatifi çok Raşit'cim ya. Niye dursun ki vakit geçsin diye. Bu arada bir ses var. Bu ses dışarıdan geliyor.

Evet, Didim için çok büyüdü. Vay, inanılmaz bir betona dönmüş. Ben biraz üzüldüm açıkçası Gönülcüm. İnşallah seneye belki buluşuruz. Çok öpüyorum seni. Evet, çok güzel yer buralar. Bence insanlar Özlem'i sevdiği için dinliyor. Sesinin yumuşaklığını. Çok teşekkür ediyorum. Ya beni sevmeyi de bilirsiniz. Çok da gıcık da olabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok Gönülcüm. Ben kimseye gönül koymam. Çünkü sevmenin mecburi bir şey olmadığını biliyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil bir kere. Ama şey çok önemli. Yani yaptığım işin hedefine ulaşması benim için çok önemli. O yüzden de amacım o. Tabii sevilmek ayrı güzel. Kim sevilmek istemez ki? İnşallah Didim'de buluşuruz seneye.

Selim. Hem de çok fazla var ama biz böyle iyiyiz. Özlem abla. Aba. Abla değil, aba. Selim'cim ya. Ben gerçekten şunu söyleyeyim. Sevgiyi konuşuyoruz da. Ben sizi bir ayrı seviyorum ya. Onu söyleyeyim. Yani zaten bunu anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yayın tekrarı var YouTube'da. Buyurun dinleyin. Ne? Dur. Arda'yı bir bekleteyim. İki tane yayın. Ya bu yayın tekrarları da başıma dert oluyor bazen. Değişir her yazın şarkısı. Vallahi. Her sene ayrı telde. Tutamam kendimi, olacak olsun bu gece. Yalçın Emine demiş ki tabii ki seni sevdiğim için ve çok mutlulukla dinliyorum. Ben bir aşk. Mutsuzluğun kol gezdiği dünyamızda, mutsuzluğun kol gezdiği sokaklarımızda bir ses var ki mutluluğa davet eden. O ben oluyorum. Artı evet, programdan zevk aldığım için de dinliyorum demiş Yalçın Emine. Valla önemli olan bir alışveriş içinde miyiz? Onu bir değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi kaliteli iki saat geçirmek için dinliyorum. Raşit kendi adıma cevap verecek olursam demiş. Evet ya, kaliteli zaman geçirmek. Zaman yönetimi içerisinde aslında en çok konuşulan bölümlerden bir tanesidir. Zamanın kalitesi. Ne kadar kaliteli zaman geçiriyorsunuz? İşte o zamanın içinde kaliteli müzikler var mı? Kaliteli konular var mı? Kaliteli bilgiler var mı? Kaliteli insanlar var mı? Bütün bunlar aslında bir bütün. Bu bütünün bir parçası her birimiz. O yüzden de ben bu programı çok seviyorum. Ve Emine Sultan merhaba. Ay ne tatlı. Neydi bunun adı ya? Hep unutuyorum. Tatlım diyesim geliyor. Aynı tatlım. Aynı. Neyse artık tatlım yok. Evde değil. Batuhan aldı götürdü giderken. Kendine ait ne varsa aldı götürdü. Ya çok acı. Ne olacaktı o zaman ya? Turşusunu mu kuracaktın? Ne bileyim ya, kendinden bir iz bırakabilirdi bu evde.

0: Ne diyorsun Ayşe'cim?
1: Ablacığım, ben seni
0: Efendim?
1: birkaç defa gördüm karşımda
0: Evet, biz
1: ve benim
0: realde de
1: tanıdığım
0: görüştük.
1: insanlarla karşılaştırırsam sen insanlardan en az 15 yaş hatta 20 yaş daha genç gösteriyorsun. Harika bir enerjin var, harika bir böyle çok özledim ya. Bu arada ben de Kasım Isparta'yı çok özledim. Bu arada benim gibi olan var mı? Ben sonbaharı bir başka seviyorum
0: Ben de
1: ablacığım.
0: çok seviyorum.
1: Sonbahardaki meyveleri daha ayrı seviyorum.
0: Ben de.
1: Muşmala var ya, hastasıyım.
0: Ben de çok severim bu
1: Alıç bilir
0: arada.
1: misiniz? Beyaz alıç ve kırmızı
0: Alıcı çok
1: alıç. Kırmızı
0: sevmiyorum.
1: alıcı burada bulabiliyorum ama beyaz alıcı bulamıyorum.
0: Evet, buralarda var.
1: Yıllar oldu sonbaharı Türkiye'de yaşayamadığım için. Ve inşallah bir an önce gelmek istiyorum Kasım ayında.
0: Gel. Köy seni bekliyor. Valla. Dört gözle seni bekliyorlar. Beni özlemiş ya. Gel de şimdi çatma arkadaş.

0: Şimdi Raşit'ten de bir mesajımız var.
1: Pardon yani. Neyse. Öncelikle soruma dolu dolu cevap verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Bu güzel cevapları verdiğiniz için.
0: Rica ederim efendim.
1: Alternatifimiz çok.
0: Makinayı kullanırken atmışmış.
1: Lütfen. Sormuş. Evet, herkesin alternatifi gerçekten çok. Hı. Hani herkes şu an YouTube'da falan takılabilir.
0: Ona her yerde takılabilir. Şey,
1: benim sorma amacım şuydu.
0: Neydi?
1: Bazen oluyor gerçekten. Ben bazı yayıncıları vakit geçsin diye dinlemişliğim oluyor. Yani dinlemişliğim oluyor demeyeyim de. Yani radyo açık oluyor, o kişi hadi kolay gelsin ben gidiyorum dediğinde kendi kendime diyorum ki ooo bak saat kaç oldu, şu kadar saat kaldı falan dediğim oluyor. Hani öyle yaptıklarım oluyor. Ha, bunu sende yaptın mı, açık konuşmam gerekirse evet birkaç kez de yaptım yani. Yalan değil. Hani dedim ooo bak dedim Özlem ablanın yayını bitti, benim de iş saati bitti ya da hani geriye 2 saatim kaldı diyorum. Yapmışlığım var. Zaten yayına gelmediğim zamanlarda da YouTube'da belgesel falan izliyorum.
0: Evet bakın arkadaşlar.
1: Çok pardon.
0: Hayır yani. Hayır çok güzel. Çok güzel bir mesaj aslında. Hadi müziği de fona vermeyeyim. Yukarıdaki etraftan gelen gürültüler de kesilmişken. Çok güzel bir konuya değindi. Hiçbir şekilde vakit geçsin işte aman o orada konuşsun açık olsun ses olsun yeter ki ses olsun diye özellikle benim programı bu şartlarda dinlemeyin diyeceğim, yanlış anlaşılacak. Hayır, belki o gün bu programın formatıyla ilgili ya sarmadı beni dediğiniz an daha sizi saracak yerlere meyledin. Çünkü önemli ya, vakit dediğimiz şey ömrümüzden geçiyor. Hepimizin ömründen geçiyor. Dolayısıyla ben burada 2-2,5 saati sizlere ayırırken bunun çok bilincindeyim. Ve o kadar işimin içerisinde bazen mesela bilgi gününe hazırlandığım saatleri size gerçekten kameraya çekip göstermeyi isterdim. Bambaşka şeylerle uğraşıyorum. Yetiştirmem gereken bir iş var, bir proje var ve bu öyle sizin düşündüğünüz gibi masa başında, klavyenin başında geçecek bir proje değil. İşte videosu var, onun montajı var, ondan sonra seslendirmesi var, o seslendirmenin üzerinde çalışması var ve ben onun içerisinde bir yandan da bilgi gününe hazırlanıyorum. Yani dolayısıyla bu kadar emek veriliyorsa eğer ve sizler de zamanınızı iyi geçirmek istiyorsanız bu 2-2,5 saatte benimle olun. Ama şunu söyleyeyim, hani orada ses olsun, ben vakit geçsin diye açtığınız halde dinliyorsunuz ya aslına bakarsanız. Orada bile çok şeyler kazanıyorsunuz. Ben bundan adımı bildiğim kadar eminim. Evet efendim, şurada iki sesli mesajımız var.
2: Abla aslında Ayşe farkında olmadan kendini patlattı, kendini ifşa etti. Bak gördün mü? Demek ki ara ara kaçıyor, yayını dinlemiyor. Ya Raşit'e ben senin yerine cevap vereyim. Hı. Şöyle, bir tek Özlem abla olmuş olsaydı, Özlem ablanın yayını olmuş olsaydı. Yani bu hani işte 60'lar 50'ler herhalde. O zamanlar radyolarda bir iki tane kanal varmış ya hani. Hı hı. Öyle bir olay olsa insanlar zaman geçirmek için dinlerdi. Dinlemek zorunda kalırdı ama
0: evet,
2: şu an
0: evet.
2: O kadar çok alternatif var ki Özlem ablaya gelene kadar. Buradan da pay biçelim ama ben de buraya bir ama düşüyorum. Bazen o kadar sıkılıyorum ki hadi bitsin de gidelim dediğim oluyor. Yalan söyleyemem kendi adıma.
0: Git, seni tutan mı var? Allah Allah, sanki zincirle bağlıyorum. Allah'ım, sen gitsen ben sana kırılmam ki. Ay kendim kötü hissettim ya. Görünmez zincirlerle bağladım sizi. Sıcak gönüllerde tuzak biliyorsun. Yolladım oltayı, sapladım, sen de geliyorsun. Evet, Tamer beyninin yanması için dinliyormuş. Ben aşık oldum diyorsun. Ben beynimin yanmasını istiyorum. Beynim yansın istiyorum. Yansın. bu işi de en iyi yapan Özlem Ayral. Ben bir aşk belisi, tutmayın beni yaz gemisi. Gülcan demiş ki Özlem abla çok doğru söyledin. YouTube açar istediğin şarkıyı dinlersin. Kesinlikle sevdiğim için buradayım. Öldürür beni her gecesi. Gelmez yok gerisi. Unutur seni bu yaz delisi. Şenol hoş geldin.
3: Merhabalar Özlem Hanım. Merhabalar. İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim.
3: Herkese güzel bir gün diliyorum. Oğlum Raşit sen niye düzgün konuşmuyorsun ya? Bak bu konuşma tarzını hiç beğenmedim ha. Yapma yakışmıyor sana. Son kendi şivende güzel hoş yakışıyor. Sesin de güzel sen o yönde git. Böyle bir tane şey vardı Türkiye'de neydi onun adı?
0: Of arkadaş.
3: Neyse. Sen anlamışsındır. Onun gibi geliyor sesin hoş gelmiyor bak. Gerçekten kendi tarzında konuş kardeşim. Hadi seviyorum hepinizi Allah'a emanet olun.
0: Arkadaşlar kopyalı yapıştır mantığı bu ülkeye girdiğinden beri kendi kimliklerimiz ve fiziksel özelliklerimiz dahil kopyalayıp yapıştırıyoruz. Ya şimdi çok bambaşka bir konuya girmek de istemiyorum. Kadınlara bakıyorsunuz aynı tip, aynı dudaklar, aynı gözler. Erkeklere bakıyorsunuz aynı standart şeyler. Kendiniz olun. En güzel insanın kendisi olması. Geçenlerde bir açık oturum dinledim. Orada sanatçılardan birisi hatırlamıyorum. Mesela şey dedi. Filtresizim dedi ya. Bir de dedi artık dedi şöyle bir nasıl söylenir? Furya varmış. Yani insanların o furyanın o felsefenin etrafında toplandığı bir grup varmış. Doğal kal, doğal yaşa. Yani hiçbir şekilde doğallıklarını bozmadan olduğu gibi. O yüzden de doğal olan her zaman iyidir. Ben de o furyanın içinde olmak isteyenlerdenim. Bak Ayşe demiş ki Spartalı Ayşe. Mesela Müge'yi Özlem Ayral'dan sonra izliyorum. Hiç yaz olmasa içimdeki bu aşk yanar mı söyle. Abi Müge de son konukları acayip. De YouTube'dan izliyor mesela reklamsız izliyormuş. Bekletiyorum önce Özlem Ayral sonra Müge Anlı. Müge'ye de sevgiler selamlar. Ben bir aşk krizi tutmayın beni yaz gecesi. Belki bir gün o da beni dinler. Yok sebebi. Programdan çıkıyor yorgun argın kafa dağıtacak yer arıyor. Bir sürü psikopatla uğraşıyor. Kim bilir ekiptekiler de sinir ediyordur. Arka planda kim bilir neler yaşıyordur. Aman geçer odasına. Açayım da Özlem Ayral dinleyip bir kendime geleyim. Şu programın stresini bir atayım der belki bir gün. Belki der. Esin demiş ki Tamer sen de metaforlara devam edersen bizim beynimiz yanacak. Gerçekten öyle. Arkadaşlar ya kahve saatini geçtik. Bugün açtık kendimizi. Tam free times oldu. Evet bugün için gerçekten çok yakışan bir formatla programı bir saat bir şekilde başladık. O zaman ne yapalım? Gideyim ben bir kahvemi yapayım. Alayım geleyim. Bugün kahve içeceğim. Kararlıyım. Son kararım. Mutabıkız. Mutabıkız. İki güzel şarkıyı böyle peş peşe vereceğim. Bu arada çok sevdiğim bir sesi kaybetti. Müzik camiası. Hatta Efe'nin mesajı vardı okumadım. Arada kaldı. Efe dinliyorsa o da kırılıp küsüp gitmiş olabilir. Alpa'yı inşallah unutmamışsınızdır dedi. Unutur muyum? İkinci yarıya başlarken Alpa'yı da yad edeceğim. 91 yaşında hayata veda etti. Bir aşk krizi tutmayın beni yaz gecesi. Evet efendim o zaman iki güzel çalışma gelsin sıraya alsın. Bunu çok fonda dinledik. Bıkmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Ben hemen şöyle. Aa yine mi Tarkan ya? Evet yine Tarkan. Bugün üçüncü Tarkan olsun. Evet Tarkan sorma gitsin diyecek. Ardından Zinet Salih. Tek sendin yerim yok. Bugün adım Leyla diyecek. Sonra ben kahvem, keyfim hikayesi. Selam olsun. Konuşamadım ya. Dünyada gün azaldı. Evet efendim, birlikte bir şeyler içeceğiz inşallah içebilenlerle. Şimdi gitmeden de sorumu sorayım. İhanet ve sadakat için ne düşünüyorsunuz? Bakın, sadece karşı cinsle ilişkileriniz anlamında değerlendirmeyin. Çünkü ihanet deyince nedense böyle karşı cins geliyor insanların aklına. Hayır. Genel olarak düşünün. Böyle bir drone kaldırın gökyüzüne. O neydi? Evet. Drone'u kaldırın gökyüzüne. Gökyüzünden böyle bir bakın. Genel olarak ihanete ve sadakate. İki kelime üzerine konuşacağız. İhanet ve sadakat. Drone da bir metafordu arkadaşlar. Bir benzetmeydi. Yani böyle çok kişiselleştirmeden böyle daha genel, evrensel, içinizden geldiği gibi mesajlar bekliyorum. Gideyim kahvemi yapıp geleyim.

0: Çünkü iyi tercihler küçük yaşta başlayıp ömür boyu devam eder. Tercihiniz Bin Drinks olsun.
1: Evet, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un ve Pinterest'in katkılarıyla program devam ediyor. Ve kahvemi aldım, geldim. Ya biraz 2-3 dakika oldu ama ilk yudumu illa sizlerle alacağım. Hadi alıyorum ilk yudumu. Çok büyük bir kupayla kahve yaptım.

Evet, Esin'den geldi fotoğraf. Gelmiş daha doğrusu. Esin'in mesajında açık kalmış WhatsApp'ım. Ay, o tepsinin bir benzerini bana da yolladın ya. Frida var değil mi üzerinde? Akşam kahvesi içersem eğer mutlaka senin tepsiyle içiyorum. Tepsiyle kahve mi içilir? Yani tepsiyi kullanıyorum. Ay, bu Türkçe ne enteresan ya. Afiyet olsun Esin'cim. Afiyet olsun hepimize demişsin. Aldım mı yiyordum? Hamurumun yoruldu. Şimdi anladım. Bazen. Hamurumun yorulduğu, kendimle tanıştığım şehir İstanbul. Geçmiş olsun. Tepside de Galata Kulesi'ni görüyorum. Aynı anda tutulan bardak. Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Viyana FM'de kahve saati bu an keyfe kederde. Ve Ayten her daim olduğu gibi maden suyunu yanına almış. Oh, hadi hepimiz afiyet olsun. Afiyet olsun bize ablam demişsin. Afiyet olsun. Alıyorum bir yudum. Hadi sen de al. Ve Derya'cığım teşekkür ederim. Kahve stikerleri, kahve fincanının stikerleriyle gelmiş. Ferah kahvelerimiz olsun. Sağlıkla, huzurla, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kahve pişer cezvede. Hani senin mesajın. Evet, alıyorum bir yudum. Keyfe kederde. Sen çay alırsın belki, ben fincanı. Zuhal mesajını şöyle bize, bana ulaştırmış. Ablacığım sen burada olalı 3. yıla girdi sanırım. Evet evet, 3 yılı da yani bir yılın başıydı ama hangi yılın başıydı bilmiyorum. Ama banko 3 sene oldu. Dolu dolu 3 sene oldu. Seni dinlemediğim gün çok azdır. Çarşıda, pazarda, alışverişte, evde her zaman zaman ayırıp dinliyorum. Neden? Neden? Sen biliyorsun. Gerçekten de mesela Zuhal'e çok söylemişimdir. Arkadaş, markette, alışverişte nasıl radyo dinliyorsunuz ya? Kahveler çift çekirdek. Hatta bir pikniğe gitmişlerdi, onu da hatırlıyorum. Piknikte falan. Yetmedi. Yaz tatilinde Antalya'da şahane bir yerdeler. Kemer'deler. Gürcan Bey'le birlikte ama şahane bir yerdeler. Ama radyo dinliyorlar. Alışkanlık. Çok iyi ya. Çok güzel. İçilen değil, aynı anda tutulan bardaklı. Derya'cığım, Özlem'cim, ben de sizinle kahve içiyorum. Çok öpüyorum Derya. Derya'yı da öpmüş Gönül. Gönül'cüm hadi, alıyorum bir yudum. Birlikte olsun. Aynı zaman Viyana FM'de ses yetiyor bazen keyfe keder. Ya bu Türkçe lastik gibi, nereye çekersen o anlaşılıyor. Gerçekten öyle. Dikkatli konuşmak lazım. Türkçeyi doğru konuşabilmek için arkadaşlar, gene konuyu kitap okumaya getireceğim ve siz bu konuda artık isyan edeceksiniz ama gerçekten Türkçeyi doğru ve yerinde kullanabilmek için kitap okumanız şart arkadaşlar. Çok özür dilerim. Doktor reçete yazıyor ya, ben de reçete yazıyorum. Günde 10 dakika, 5 sayfa, 6 sayfa, 10 sayfa. Okuyun lütfen. Evet, Gülcan'dan kahvesinin fotoğrafı geldi. Kekler de var orada. Kekler var orada. Gerçekten. Kakaolu falan. Ceviz de vardır, Allah bilir bu keklerin için. Ay, ne özledim kek yemeyi gerçekten de. Çıkayım da kek mi yapayım? O kadar çok kilo aldım ki yeni kilolara ihtiyacım var. Evet efendim, öpüyorum. Evet efendim, öpüyorum. Bak, Türkçeyi ne kadar düzgün kullanıyorum. Anlayın ki 2 gündür kitap okumuyorum. Buradan çıkarabilirsiniz. Yani ne zaman ki böyle farklı farklı yerlerde farklı farklı Türkçe'ye dair hatalar yapıyorsam, siz anlayın ki ben o gün kitap okumamışımdır. Evet efendim, Gülcan'cığım çok öpüyorum diyecektim. Böyle araya bir sürü kelime girdi. Afiyet olsun ablacığım demişsin. Teşekkür ederim. Hadi birlikte olsun. Ve Şengül bizlerle birlikte. Selam Özlem'im, umarım iyisin. Senden bir şey istesem olur mu? Bir video yapacağım. Anneciğimin doğum günü. Bugün 71 yaşına girdi. Ay, nice yılları olsun inşallah. Ona bir şarkı isteyecektim. Olursa eğer, olmasa da canının sağlığı.
Bu ara arkadaşlar çok özür diliyorum. Hayır demek zorundayım Şengül. Çok yoğun çalışıyorum. Yani programdan sonra bakın dün yayında içtiğim bitki çayımın kupası düşünün ki stüdyomda masada kalmış. O kadar kendimden geçmişim. Dolayısıyla bugün ne yazık ki bu aralar ne yazık ki Şengül'cüm benden sana hayır gelmez dermişim. Annemin ismi Zekiye. Zekiye Hanım'a buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Nice nice zaman dilimlerine, nice nice güzel, mutlu günleri olsun sevdikleriyle birlikte. Ve ne yazık ki yazamayacağım. Yani çok üzgünüm Şengül'cüm. Şimdi efendim biliyorsunuz. Yapay zeka ile artık şarkılar yazılıyor. Çok kolay yapılıyor. Yani inanılmaz zorluğu yok. Ama ben bir işi yaptığım zaman öyle yapmıyorum. Yani bakın hiç öyle olmuyor. Bende işler öyle yürümüyor. Bende işler bir kere sözleri ben yazıyorum. Sözleri yazmak çok zamanımı alıyor. Çünkü oturup da böyle birdenbire söz yazamıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir şey yazmak için de çok uğraşıyorum. Orada bir zaman geçiriyorum. Sonra müziğin altyapısı, hani nasıl database diyoruz. Müziğin altyapısında besteye dair böyle bir kafamda bir prototip oluşturuyorum. O prototipin hangi enstrümanlardan olması gerektiğine karar veriyorum. Sonra özel bir prompt yazıyorum. Ve bu prompta yazıp da işte Suno'ya gönderdiğim zaman istediğim müziği de her zaman alamıyorum. Dolayısıyla onlarca prompt yazıp tam istediğim müziğe ulaşabilmem de zaman alıyor. Sözleri yazmak zaman alıyor. Dolayısıyla Şengül'cüm bu ara gerçekten dün mesela sesimden dolayı özür dilemiştim. Dedim size çok çok yoğun çalışıyorum. Isparta ile ilgili bir proje üzerine çalışıyoruz bu ara. Yani ekmek yemek, ayakta kalmak ve hayatta kalmak için para da kazanmamız gerekiyor ya. Ve benim kullanabileceğim en büyük yeteneğim sesim olduğu için sesimle iş yapıyorum ve çok yoruluyorum artık. Gerçekten inanılmaz bir yorgunluk yaşıyorum. Şengül gönül koymayacağını düşünüyorum. Ne yazık ki çok çok üzgünüm. Bu konuda sana yardımcı olamayacağım. Ama bak Erdatlı babama ulaşırsam belki o yardımcı olabilir. Son zamanlarda o da müzik yapıyor çünkü. O birazcık daha çabuk yapabiliyor. Farkındayım. Anında yaptı mesela geçen gün sevgili Kevser'e. Hemen yaptı ya, programda yaptı. Ben böyle bir şaşırdım. Ben o kadar uğraşıyorum. Allah dedim ya. Dolayısıyla Erdatlı babam belki müsaitse, onların da düğünleri var ilerleyen süreçte. Belki o da hayır der ama ona bir müracaat edebilirsin. Çok teşekkür ediyorum hoşgöründen dolayı. İyi ki varsın demişsin, sizler de iyi ki varsınız. Sevgili Bedia bizlerle birlikte. Selam ablam, hayırlı yayınlar, kolay gelsin, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisindir inşallah. Kulağım sende, sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de güzel günlerimiz olsun diyorum. Çok güzel günlerimiz olsun diyorum. Ve dinlemek isteyen her yerde dinler. Ben tramvayda dinliyorum demiş Yalçın Emine. Ve tramvay fotoğrafını da yollamış. Ya siz harikasınız gerçekten. İnanılmaz güzelsiniz. Teşekkür ediyorum ayırdığınız zaman için. Çünkü zaman kıymetli arkadaşlar. Zaman çok kıymetli. İşte o kıymetli zamanınızın içerisinde olmak benim için ayrı bir mutluluk. Hadi bakalım güzel mesafelerin olsun Yalçın Emine. Ve kadın fena... Ha, Müge Anlı'dan bahsetmişsin. Bence bizler bozuyoruz Türkçeni. Ben de birazdan içeceğim kahve demiş Ayşe. Yok yok, sizler bozmuyorsunuz. Bakın bunlar çok iyi örnekler var ya. Gerçekten çok iyi örnekler. Ben hep söylüyorum... Çok samimi söylüyorum mesela 3-4 gündür kitap okuyamıyorum. Vaktim olmuyor. Kitap okumaya vaktim olmuyor. Dolayısıyla ne zaman böyle biraz Türkçeyi değişik kullanırsam bilin ki o gün kitap okumamışımdır. Yani siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denemesi bedava. Yani gün içerisinde çok uzun uzun zaman ayırmanıza gerek yok. Alın çayınızı, geçin bir güzel köşenize. Telefonunuzu ya kapatın ya uçak moduna alın, elinize bir kitap alın ve her gün rutin spor yapıyormuş gibi, yürüyüşe çıkıyormuş gibi
Ne kadar okuyabiliyorsanız ya, öyle çok da zorlamanıza gerek yok ama bunu rutine bağlayın. Sonra değişiklikleri zaten konuşuruz. Ve sevgili Göksel'den kahve fotoğrafı geldi. Dur. Hadi Göksel, afiyet olsun. Yanında suyu da var, kahvesi de çok güzel. Kolay gelsin diyorum sana da. Akşehir'e tekrar sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ve hangisini ya? Ha, Murat Ergin Meyra. Bak ben burayı aileden birilerinin ismi zannettim. Şengül. Yani gerisini okumadım, aileden birisi. Tamam, alırım alırım. Canım annem çalışmasını alırım Murat Evgin Meyra'dan. Tamam, çok özür diliyorum. Ve Zuhal'cim. ay kahve fotoğrafı gelmiş. Arkadaki güzelliğe bak. Şu can dostlarımız var ya. Böyle fotoğrafın bir köşesinde oluyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Kahven harika. Fincanın çok güzel. Çiçekler harika. O zaman hadi içelim. Zuhal'cim afiyet olsun. Evet efendim, benim çok sevdiğim bir isimdir Alpay. Tabii aranızda Alpay dönemini yaşamayanlar var. Eski bir sanatçı. 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. 91 yaş. Yani ne demek? Dolu dolu 91 yaş. Ve Alpay'da mesela en çok hoşuma giden, Alpay'ı bir de şahsen tanıyorum. Didim Mavişehir'den, Gönül de bizi dinliyor. Mavişehir'de onun da dairesi vardı. Yazlığı vardı. Aynı sokakta oturuyorduk. Dolayısıyla çok mütevazi, balkonunda oturan, böyle kimseyle çok fazla samimi olmayan bir yapısı vardı. Ama Alpay'ın bir, Alpay'ı neyle tanıdık? Fabrika kızıyla. En çok Eylül'de gel. Bir dakika. Hemen alayım hatta. Eylül. Başka bir çalışmasını almıştım. Eylül'de gel. Nasıl ya? Buldum. Bir an yok mu oldu? Evet. 1977 yılında Eylül'de gel çalışması. Gündeme bomba gibi düşmüştü. 9-10 yaşlarındaydım. Ama ondan sonrası çok önemli. Yıllarca liste başı gitti bu çalışma. Ağlarım ben. Ve Alpay'da en çok hoşuma giden mesela 3 tane kızı var. Ben biliyorum kızlarını ama hiçbir yerde kızlarına dair, ailesine dair, özeline dair bilgiye ulaşamazsınız. Çünkü bununla ilgili gerçekten ciddi bir mahremiyet sundu insanlara ve örnek oldu bence.

0: Ve tabii Alpay'ın ölüm haberinin üzerine ben yine son güncel fotoğraflarına baktım internette, inanamadım. Yani çok değişmiş tabii yaşlanınca, bir de 91 yaş. Çok kocaman bir yaş ya.
1: Okul yolu sensiz, ölüm kadar sessiz. Geçtim o yol.

0: Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.
1: Hayat gerçekten de bazen üzerinde çok uzun düşünülmesi gereken ama bazen de hiç düşünmenize gerek olmayan bir süreç. Şimdi fotoğraflara baktığımda öyle bir şey oldum ki, bu arada çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Tabii yaş itibariyle mesela ne kadar kendinize bakarsanız bakın, ne kadar sağlığınıza dikkat ederseniz edin, belli bir yaştan sonra organlar diyorlar ki tamam buraya kadar. Ve Alpay'ın en sevdiğim şarkısını aldım sıraya. Dağların arkasında yer en sevdiklerimden hakikaten de. Şöyle bir mesajlarınıza da bakayım. Eşime baskın yaptım ama bir şey yakalayamadım. Yalçın Emine, sen böyle bir kadın değilsin. Şaka şaka şaka. Küçük bir ziyaret, bu işe başladı başlayalı. O kadar az görüyorum ki anlatamam. Çok iyi yapmışsın ya. Vallahi gördüm Servet Bey'i de orada. Sevgili Servet'e de selamlarımı ilet lütfen. Yani gerçekten yapın eşlerinize böyle sürprizler. Daha sık yap bence. Daha sık baskın yap. Ve devam ediyorum. Bir de İlhan İrem vardı abla. Onun da şarkıları çok güzeldi. Evet, İlhan İrem'le Alpay zaten zannediyorum aynı dönemin. İlhan İrem'in yaşına bir bakmak istiyorum. Tabii 55 doğumlu. 67 yaşında vefat etmiş İlhan İrem bu arada. 2022 yılında. Bak mesela İlhan İrem falan, ben hiç ölümünü kabul etmemiş benim zihnim. Hala yaşıyor diye düşünüyordum. Şimdi tabii hatırlıyorum, ölümünü de şimdi hatırladım Esin söyleyince. Çok, bunlar çok güzel seslerdi. İyi seslerdi. Evet efendim. Devam edelim. Ve sevgili Şenol. Şenol neredesin? Hangi reyondasın Şenol? Ne diyeyim şimdi Şenol? Batuhan yanımda olsaydı fotoğrafı atlamıştı. Evet, Alpay'ın Eylül'de Gel parçası lisede okuduğumuz yıllarda bütünlemeye kalmamızla özdeşleşirdi. O günleri hatırladım. Ya ama bakın şarkının ilk lanse edildiği zaman 77. Ne yani? Sende duygu var da biz ot muyuz? Müziği hızlı yapıyorum diye. Hayır, hayır. Asla öyle bir şey demedim ya. Hayır. Ben de hızlı müzikler yapıyorum. Erdatlı babacığım, ay dediklerim nasıl yanlış anlaşılıyor böyle, yapmayın öyle. Ya bu benim yapımla alakalı. Ben çok idikleyen didikleyen. Şimdi bunu programlarda söylemiş olmam lazım. Hadi söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Şimdi bazı insanların bir adımda yaptığını ben nedense 10 adımda yapabiliyorum. Bazı insanlar mesela aynı hedefe yürüyoruz. O bir adımda ulaşıyor o hedefe. Ben 100 adım atmak zorunda kalıyorum. Benim misyonum mu artık? Bilemiyorum neden öyle oluyor. Ya yani bazı insanlar çok daha pratik çalışıyorlar. Mesela Batuhan'a bakıyorum. Klavyeyi çok pratik kullanıyor. Yani benim klavyede işte 10 dakikada yapabileceğim şeyleri o 1 dakikada yapıyor. Ve aynı işi çıkartıyoruz. Yani demek istediğimi lütfen anlayın. Ne bileyim, sen söz yazmak istemezsin. Dersin ki ChatGPT'ye, ki yapan o kadar çok var ki, güzel bir şarkı sözü yaz dersin. Bu da kabulüm bu arada. Bunu reddetmiyorum. Orada şarkı sözü şak diye yazar. Ama ben öyle yapmıyorum. Ulan sen de yazdırsana ya. Otur. İşte orada bir kolaylık var. Sana güzel bir kolaylık sağlanmış. Yok abi. Oturacağım ben yazacağım. Yazmak için ilhamın gelmesini bekleyeceğim. İlham gelecek. Oturacağım onu yazacağım. Yani demek istediğim bu. Yoksa asla, bir kere benim için yaptıkların, Kevser için yaptıkların falan çok güzel. O yüzden sana yönlendirdim. Ay valla artık beni tanıyın arkadaşlar, ne olur kendimi anlatmak zorunda kalmayayım bu kadar ya. Valla. O boy kısalığından olmasın bir iki adım. O bir metafor, o bir benzetme Erdatlı babacığım, sen anladın ne demek istediğimi. Ya ben aslında bakarsanız ben de pratik olmak istiyorum ama olamıyorum, yani böyle bir yapım yok. Bilmiyorum sebebini, henüz çözebilmiş değilim. Gürcan Bey ne kadar uzun zamandır görüşemiyoruz. Ama ne güzel bir fotoğraf. Allah'ım bunlar, şu ağaç var ya, çok, şimdi yanlış bir şey söyleyeceğim. Muz ağaçlarına benzetiyorum. Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun, afiyet olsun demişsin. O zaman Gürcan Bey, Geontoda, Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi dermişim. Evet. Aytencim seni biraz bekleteceğim. Şenol yine erken çıkmış demek ki. Eyvah. Neyse, Alpa'ya ara veriyorum. Bir hareketlenelim arkadaşlar. Hareketli çalışmaya ihtiyacım var şu anda. Bakıyorum. Hah, şu. Bugün ne kadar çok ziynet saliverdim ben ya. Bulamıyorum abi. İyi şarkı bulamıyorum. Hem iyi olacak, hem sözleri güzel olacak, hem bize iyi gelecek, hem de hareketli olacak.

0: Ay Gürcan Bey, ne güldürdünüz beni. Arkada kahkaha attım yalnız.
1: Şenol'un çalıştığı yok ki. 4 saat metroda dolaşıyor, 1 saat duvar boyuyor.
0: İşte onun boyadığı duvarı mesela bana verseler 10 saate uğraşırım ama o benden iyi boyar 1 saatte. Mesele orada zaten.
1: Murat Erdatlı desen tutturmuş, herkese yapay zeka şarkısı yapıyor. Hey yavrum hey! Biliyorum. Bunların işleri yok mu arkadaş? Ya o gül dalda bırakıp kaçacaksın. Bilemeyeceksin gari. Ya elini dikeniyle kanatacaksın. Durum ebedi, ne yapacaksın? Evet, biraz önceki konuşmama istinaden, Erdatlı babama verdiğim cevaba istinaden. Neden biliyor musun? Diye başlamış Yalçın Emre. Neden? Neden? Aynı zamanda birçok işle uğraştığın için yavaş zannediyorsun kendini. Çünkü ben de öyleyim. Evet ya, aynı anda bir sürü iş yapıyorum. Gerçekten öyle. Ama adam taksi şoförü işte bak. Taksi şoförlüğü yaparken şarkı yapıyor. Adam boyacı, sanatkar. Hem resim yapıyor, hem duvar boyuyor. Hem market geziyor. Ve İkizler Burcu'nun özelliklerinden birisi de bu demiş Yalçın Emine. Valla bazen böyle bir özelliklerim olduğu için de çok keyif almıyorum arkadaşlar. Bunu da itiraf edeyim. Biliyor, anlatıyor, ne yaptıysam yaptım. Biliyorum, anlıyorum. Evet, Göksel'den Edip Akbayram'dan Gönül Dağı parçasını istesek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Biraz slow'a geçince alayım sıraya. Ya elini dikeni şimdi sadakat ve ihanet. Tamer şimdi küsme bana, tamam mı? Onca konu konuşuldu. Çünkü bu konuya bir türlü geçemediğimiz için seni bekletmek zorunda kaldım. Yalını biraz dinleyelim. Sonrasında da sadakat ve ihanete artık geçiş yapalım.

Evet Firdevs'cim merhaba, selam demişsin, hoş geldin, sefalar getirdin. Ve Yalçın Emine de kendine gıcık oluyor, ben de gıcık oluyorum, her yere yetişemeyiz gerçekten de. Bu çok yorucu ama şöyle bir mecburiyetim var benim, bilmiyorum sizlerin böyle bir mecburiyeti var mı yok mu? Ama ben artık çalışmak istemiyorum. Yani keyfe keder programlar yapmak istiyorum. Efendime söyleyeyim, boş zamanlarımda kitap okumak istiyorum. Yani bir şeyi para için yapmak istemiyorum. Anladınız siz benim ne demek istediğimi. O zaman birazcık daha rahat olacağımı falan düşünüyorum. İşte hali hazırda geldiğim noktada hala çalışmak ve mücadele etmek insanı yoran bir durum. Şimdi gelelim bugünkü aslında bir türlü konuşamadığımız ama zaten perşembe günlerine free times diyoruz. Özgür saatler diyoruz. O yüzden de çok konuya odaklanmak istemedim ama yine de programdan çıkış yapmadan konuya dair bir şeyler söylemek lazım. Şimdi Tamer benim sorduğum soruya ta kahve içmeye, kahve yapmaya giderken sorduğum soruya cevap olarak şöyle bir mesaj yollamış. Sadakat herkesin dilinde ama herkesin karakterinde değildir. Ben insanlara verdiğim değeri, gösterdiğim vefayı ve duyduğum güveni hiçbir zaman yarım yaşamadım. Çünkü benim için sadakat çıkarına göre değişmek değil, şartlar ne olursa olsun duruşunu koruyabilmektir. İhanetse en çok güvendiğin insanın sana verdiği sözleri unutup kendi gerçek yüzünü göstermesidir. Bir kalenin kapısını yıkabilirsin fakat o kalenin taşlarına işlenmiş onuru söküp atamazsın. Çok iyiydi. Çok çok iyiydi gerçekten de. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Evet efendim, insan kimin kendisini seveceğini seçemeyebilir. Bakın böyle bir seçim yapamayabilirsiniz belki ama kime güveneceğinizi seçerken yaşadıklarınızdan bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ne bileyim geldiğiniz yaşta bir sürü ihanet vakasıyla karşı karşıya kalmışsınızdır. Hatta en sevmediğim sözlerden bir tanesidir. Programlarda da çok nadir kullanırım. Sırtımdan hançerledi beni. Sırtımdan vurdu beni. Yani böyle beni irite eden bir cümledir aslında ama buna benzer hikayeleri yaşaya yaşaya bir gün geldiğiniz noktada artık güvenebileceğiniz insanları seçerken bir takım kriterleriniz oluyor. Ve hayatımız boyunca pek çok insan giriyor hayatımıza. Değil mi? Hepimiz için geçerli bu. Kimi dostumuz oluyor, kimi arkadaşımız, kimi ailemizden biri, kiminle zaman geçiriyoruz. Bunu aslında en iyi biz biliyoruz. Kimiyle yıllar geçiyor arkadaşlar, kimiyle yılları böyle dolu dolu yaşıyoruz, kimiyle birkaç güzel anı paylaşıyoruz ama zaman geçtikçe neyi anlıyoruz? Bir şeyler anlıyoruz. Tabii ki bir şeyler anlıyoruz. Bir insanın hayatımızda ne kadar yer kapladığından çok hayatımızda nasıl bir iz bıraktığına bakıyoruz. Yani bu o kadar önemli ki ben programlarda çok sık söylüyorum. Bu hayata boşuna gelmiyorsunuz. Yani salaş yaşamak için, sere serpe yaşamak için, abuk subuk bir hayat sürmeniz için gelmiyorsunuz. Eğlenmek için, coşmak için gelmiyorsunuz. Tabii bunlar var hayatımızın içerisinde. Ama asıl bu hayata gelmemizin, her birimizin, bakın her birinizin yetenekleri farklı, her birinizin hayata bakışı farklı, her birinizin duruşu farklı, inandığı değerler farklı. Farklılığın içerisinde kendi özümüzle bağlantı kurarak ne iz bırakabiliriz? Bu hayatta bırakabileceğimiz iz çok önemli. Bazı arkadaşlarım zaman zaman şunu söylüyorlar bana. Aman ben ölmüşüm gitmişim, geride ne konuşulmuş, ne iz bırakmışım, çok da önemli değil. Arkadaşlar benim için çok önemli. Yani ben bu yolculuğu tamamladığım zaman geride ayak izlerimi takip eden insanların olması önemli. Konuşurlarken benden bir sözün konuşulması önemli. Benim kitaplarımın onların kütüphanesinde olması önemli. Bunlar benim için ölümsüzlüğün formülü. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ne bileyim bedeniniz yok olabilir, kemikleriniz kalabilir ama kalan bir ruh var ve o ruhun bıraktığı bir esinti var. Ben buna çok fazla inanıyorum. Şimdi gelelim sadakat dediğimiz şeye.
tam burada başlıyor bence. Ben hani iz bırakmak dedim ya, tam burada başlıyor. Bir insanın yalnızca yüzümüze karşı iyi olması değil, tıpkı Tamer'in de söylediği gibi. Bu önemli. Biz yokken de hakkımızı koruması, sırrımızı saklaması, zor günümüzde bizi bir yük gibi görmemesi. Yani her zaman çok güçlü olmayacağız. Bir gün elden ayaktan düştüğümüz zamanlar olacak. Bir gün yardıma ihtiyacımız olduğu zamanlar olacak. Mesele şu anda yanımda olması değil. Mesele benim sırrımı saklaması, ben yokken de. Benim zor günümde benim yanımda olması. Ne bileyim,

insanın hafızasında en çok bunlar kalıyor. Duygu, duygu. Bir de ihanet diye bir şey var. Sadakati böyle tanımladıktan sonra, ben kendi bünyemde tanımlıyorum bu arada. Sizler kendi bünyenizde lütfen bu tanımların üzerinde durun. Bunlar hayatımızda belki de duygu olarak bize en fazla şeyi, duyguyu yaşatan durumlar diyeyim. İnsanın bazen hiç beklemediği birinden gördüğü, canını en çok da bu yüzden yakan ihanet. Evet, çünkü yabancı birinin yaptığına kızmazsınız. Sizi uzaktan birinin yaptığı sizi hiç ilgilendirmez, sizi hiç de umursamazsınız. Neden üzülmez misiniz? Burada bir durayım. Ama neden üzülmez misiniz? Üzülseniz de kızsanız da kısa bir sürede unutursunuz. Yani yabancı birinin yaptığını. Lakin, amayı çıkardım, lakini kullanıyorum. Lakin, güvendiğiniz, sevdiğiniz birinin yaptığı sadece o insana olan düşüncenizi değiştirmiyor. Bazen insanın herkese bakışını da değiştiriyor. Şimdi bir hikaye, kısacık aklımda kaldığı kadarıyla, adamın işte atı çalınmış. Sonrasında kapıda bağlıymış atı. Bir hırsız gelmiş, çalmış. Sonra ortaya çıkmış ki en yakın arkadaşı çalmış o atı. Ve arkadaşına dönmüş, demiş ki sen benim her şeyimi çalabilirsin. Malımı, mülkümü, paramı, ben hepsini yerine koyabilirim. Bunlar yerine koyulabilecek şeyler. Ama sen benden öyle bir şey çaldın ki yerine koyamayacağım bir şeyi çaldın. Güvenimi çaldın. Evet, şimdi mesela hiç adını anmak istemiyorum ama Haluk Levent örneği düştü bomba gibi. Bir süre onun çok konuştuk. Çünkü güvendiğimiz bir isimdi. Ne oldu? Yani ne oldu Haluk Levent vakasının sonunda? Herkese bakışımız değişti. Birçok insana bakışımız değişti. Sadece isimlere takılmayın. Arkadaşlar, isimlerle uğraşmıyoruz. Konumuz isimler değil. Sakın isimlere dair mesajlar yazmayın. Ben daha iyi anlaşılsın diye sizlerle paylaşıyorum. Ne oldu? İşte Haluk Levent'e yardım ettik deprem süresince. İşte ne yapmış? Allah Allah! Nasıl olur? İşte Türkiye'nin en güvenilir 10 isminin arasında seçildi bu adam. Artık ben Müge Anlı'ya da yardım etmem arkadaş. O yaptıysa bu da yapar. Yani bir genelleme içine giriyorsunuz ve ihanetin aslında en acı tarafı da bu. Genellemeye, yani birine ihanet ettiğiniz zaman o insan için çok büyük bir şeyin kaybına sebep oluyorsunuz. O yüzden ihanet bence keşke hiç olmasa ya, gerçekten. Yine de şunu unutmamak gerekiyor sevgili dostlar. Bir kişinin bize yaşattığı hayal kırıklığı yüzünden herkesten şüphe etmek bizi koruyor gibi görünse de zamanla güzel insanlara da kapımızı kapatabilir. Bunun da altını üstünü çizeyim. Peki, sadakat her koşulda birinin yanında durmak mıdır? Evet, sorun bu. Sadakat her koşulda birinin yanında durmak mıdır diyorum ve müziğe geçiyorum. Bu sorunun cevabını verirken bir düşünün, sizden gelen mesajları da merak ediyorum. Canımsın sticker'ı geldi, çok oldu geleli, Ayten'den geldi. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Sadece bir nokta istiyorum. Sadece bir nokta istiyorum. Kimlerin radyosu açık?

Evet efendim, kimlerin radyosu açık dedik, valla teşekkür ediyorum. O, nokta koymayanlara diyorum ki noktanızı koyun. Şenol'dan bir sesli mesajımız var. Tam Tamer'in WhatsApp mesaj penceresindeyim. Kimisi sizi sever, şöyle biraz kısalım. Kimisi sizi sever, kimisi büyütür. Hayatınıza değer katan, size ilham veren ve iyi gelen insanlardır. Kimilerinizi iyi seçin. Bak şimdi. Kimi sizi sever, kimisi büyütür, hayatınıza değer katan, size ilham veren ve iyi gelen insanlardır. Kimilerinizi iyi seçin. Evet, seçimler bize ait, tecrübelerimizle, ama belli bir zaman diliminde seçemiyoruz Tamer. Mesela 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, hatta 40'lı yaşlarda öyle çok da seçim yapamıyoruz. Yaşadıkça öğreniyoruz. İhanete uğradıkça öğreniyoruz. Ve Şenol'dan bir sesli mesajımız var. Dönüş yapacağım. Göksel demiş ki, Allah'tan fazla bir şeyi seversen Allah seni onunla sınarmış. Yaşayarak görüyoruz. Evet, böyle bir söz var ama ben bu sözü çok içini dolduramıyorum açıkçası. Göksel'den gelmiş. Sevdiğin kişiler her durumda yanında olmalı. Onu bekliyor insan. Böyle bir soru sormuştum. Her şartta demiştim. Sadakat her koşulda birinin yanında durmak mıdır? Lütfen düşünerek cevap verin. Her koşulda, buradaki aslında sihirli kelime grubu her koşulda birinin yanında durmak mıdır? Cevat'ın radyosu açık. Sevgili Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Bu arada Firdevs'in radyosu açık. Bir atış serbest diye gelen bir mesajımız varmış. Bak şimdi gördüm. Arkadaşlar, mesajların okunup okunmaması ya da cevap verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Özlem Hanım'ın yaptığı iş dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Zaman kısıtlı, mesajlar çok. Bir yandan müzikler, güzel konular, diğer yandan program hazırlıkları. Bu yoğunlukta bazı mesajların gözden kaçması veya geride kalması gayet doğal. Özlem Hanım işini severek yapan, başarılı ve bu konuda oldukça tecrübeli biri. Her mesaja hemen cevap vermesini beklemek doğru olmaz. Bu mesaj geleli bu arada of. O kadar çok zaman geçmiş ki atış serbest diye başlayan sevgili yol arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bak ya, çok güzeldi ya. Vallahi. Sonuçta bu program keyifle yapılan, emek verilen ve bence en güzel programlardan biri. Biraz anlayış ve hoşgörüyle yaklaşalım mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Nefis bir mesajdı. İsmini vermiyorum tabii ki ama yanımda olduğun için teşekkür ediyorum. Evet, Yalçın Emine'nin radyosu açık. Kalplerini aldım, sol yanıma yasladım. Sevgili Şengül'ün radyosu açık. Şengül'cüm noktasını koymuş. Varlığını hissettirmiş. O günün radyosu açık. Nokta abla. Yazmış ya, bayağı yazmış. Gürcan Bey'den bir fotoğraf. Ay, ne kadar güzel bir fotoğraf bu. Ya burası neresi? Bir çatı işi yapıyor arkadaşlar. Bence çatıda şu anda. Çatıdan çok güzel bir manzara yakalamış. Gürcan Bey'e buradan diyorum ki kolaylıklar diliyorum. Değil mi? Çatı yapıyorsunuz. Sanki çatıdan gibi. Öyle gördüm. Derya demiş ki, hem noktasını koymuş hem de kendime olan inancıma ters düşmüyorsa sonuna kadar sadığımdır, sadık kalırım. Kendime olan inancıma ters düşmüyorsa. Evet. Sevgili Gülcan demiş ki, sticker ne kadar güzel. Elimde böyle bir sihirli değnek var, yıldızlı. Bir de kanatlarım var. Ya Gülcan. Güzel sesinle insanlara bu şekilde dokunuyorsun abla. Ay, teşekkür ederim. Ağlayabilirim şimdi. Ben böyle durduk yere ağlarım ha. Gülcan, teşekkür ederim.

Evet, Arda'nın radyosu açık nokta sticker'ıyla gelmiş. Sevgili Ruşen'in Ruşen. Okurken zorlanıyorum ya. Ruşen'in radyosu açık. Sana hep Ayla diyesim geliyor Ruşen. Ama ismin de çok güzel. Ruşen'a teşekkür ediyorum. O kalbini aldım, sol yanıma yasladım. Gülşadiye merhaba. Hoş geldin. Ben yine yeni geldim. Noktamı koydum. Geldin ya. Önemli olan bu. Öpüyorum seni yüreğinden. İyi ki varsın. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Zuhal kalbini göndermiş. Vallahi o kalbi de aldım. Sol yanıma yasladım. Ne kadar çok yasladığım kalp var. Çok güzel. Kalbim zenginleşiyor. Ve sevgili Tamer, parmak arası terliklerden artık vazgeç. Kış geldi, kış. Tamer'cim. Şimdi. Efendim. Devam edeceğim. Emine Sultan. Hayır, Haluk Levent'in arkasında kalmadığımız gibi sadakat böyle bir şey. Sayfa sayfa vazgeçtim ben. Ya o konu biraz beni sallayan bir konu. O yüzden isimlere takılmayın arkadaşlar. Örnek veriyorum sadece. Ne söylemek istediğim önemli. Parmak aya gösterirken parmağa değil lütfen aya bakın.

İhaneti yaşadığımızda ilk düşündüğüm şey, nasıl anlayamadım ya? Nasıl anlayamadım oluyor nedense? Anlayamıyoruz ki Esin, birçok zaman anlayamıyor. Ya ben anlayabilenlerden değilim arkadaşlar. Burada böyle ahkam kesiyorum da, böyle büyük büyük konuşuyorum, artık öğrendim falan diyorum. İşte bir sürü ihanete uğradım, artık ihanet edecek insanı gözünden biliyorum falan demedim zaten. Ama sanki çok tecrübeliymişim gibi konuşuyorum da ben hiç anlayamıyorum. Ben hala ihanete uğrayabilen bir kadınım. Yani ne bileyim ya, insanın o kadar kötü olabileceğine inanamıyorum. Galiba özü bu. Ya bir insan o kadar kötü olamaz diye düşünüyorum ya. Ya insan yapamaz ya, yapamaz. Yani ister Allah inancı olsun, ister olmasın, ister kadın, ister erkek, ne olursa olsun. İnsan ya insan. Yapamaz diyorum ya. Ben Esin'cim hala aynı kafadayım. En acıtan şey de ihanet edip hiçbir şey yokmuş gibi davranması. İşte bu. Bunu yıllar önce yaşadım arkadaşlar. Söyleyemeyeceğim, çok özel bir durumun sonucunda yaşadım. Sizlerle paylaşmak istemediğim bir durumun sonucunda yaşadım. Ve ne kadar yüzsüz diyorum ya. Hem ihanet ediyor hem de hiçbir şey yokmuş gibi. Yani inanılmaz bir şey. Bu ihaneti çok kolay ihanet edebilen insanlarda bir yüzsüzlük oluyor. Böyle yüzünde sanki yüz yok da işte. Ya bir kelime geldi de aklıma, söyleyemeyeceğim yayında. Sen yürekte teksin. Ve Esin demiş ki sadakat insana duyulan bir şeydir bence. Arkadaşımın ya da tanıdığım birinin yaptığı kötü şeyi kabul etmem gerekmez. Ama sadakatimden de bir şey eksiltmez.

0: Evet, bir sesli mesajımız var. Şenol'dan geldi. Hemen veriyorum.
1: Arkadaşlar, işinizi nasıl yapmanız gerektiğini bilirseniz her zaman erken yol alırsınız.
0: Evet, şimdi
1: Bu
0: burada
1: ev
0: bir
1: işi de
0: es vereceğim.
1: olur,
0: Dur.
1: normal işiniz olur.
0: Bir es vereceğim. Şöyle bir konunun üzerine geldi bu sesli mesaj. Programın bir noktasında dedik ki işte ben birinin 5 dakikada yaptığını bir günde yapabiliyorum. İşte birinin işte bir adımda aldığı yolu birkaç adımda alabiliyorum. Bir takım mesajlar geldi. Dediler ki mesela Şenol bir saat duvar boyuyor, 4 saat metroda geziyor. Bu nasıl çalışmak gibi bir takım mesajlar geldi. Ona istinaden de Şenol konuşmuş.
1: Yani hiç fark etmez. Sadece nereden başlayıp nasıl bitireceğinizi bilmeniz lazım. Bunu yapıyorsanız, biliyorsanız zaten uzmansınızdır. Ben yani yeri geliyor tek başıma iki adamın yaptığı işi yarım günde yapıyorum. Niye? Çünkü sistemle çalışıyorum.
0: Ya.
1: Yani kafamda bir plan kuruyorum, bir proje çiziyorum, öyle ilerliyorum. Elime her şeyi alayım, işe koyulayım değil. Ev işi de böyledir. Şunu şunu şunu yapacağım dersin. Sırayla gidersin, işini halledersin. Bu arada Gürcan abi, sen oturduğun yerde kahveyi yudumluyorsun. Bize burada laf söylüyor. Hadi seviliyorsun abi. Allah'a emanet ol. Bu arada markete gittim ya. Bizim oğlana ufak tefek şeyler aldım.
0: Ha.
1: Tabii Esin'e de aldım.
0: Yapmışsın.
1: Bir jest yapayım ona.
0: Aferin sana.
1: Öyle yani. Ondan
0: Ay, süper.
1: o resmi de önümde duruyordu diye attım sana. İşte
0: Bilemedim
1: Jack
0: bari.
1: Nicholson,
0: Aha,
1: John
0: bilemedim
1: Tonic, Isotonic, Markovic.
0: Valla ben de Batuhan'dan tanıyorum bu şişeleri. Evet efendim, bugün ihanet ve sadakati konuşuyoruz aslında, ama program biliyorsunuz Perşembe günleri özgür saatler, özgür özgür gitti, böyle karma bir sürü konu konuştuk ama şu noktada çok mutluyum, onu da söyleyeyim size. Yalnız işte şunun anlaşılması gerekiyor arkadaşlar, ben programdan çıktığım zaman pert oluyorum ya. Yani şimdi Şenol orada hakem kesmiş. Sırasıyla yapın, sistemle çalışın. İşte ben işte 3 kişinin işini yaparım. Ya ben de öyle değil sevgili Şenol. Şimdi ben programdan çıkacağım. Karnım aç. Mutfağa girmek zorundayım. Yapmam gereken işler var. Projelerim var. Yetiştirmem ve teslim etmem gereken bir iş var mesela. Adam 2 gündür beni ne zaman gelecek, ne zaman vereceksin, ne zaman vereceksin diye sıkıştırıp duruyor. Siz zannediyorsunuz ki ben programdan çıkıyorum. Oh, bir sürü rahatlık içindeyim. Asıl hayatım zaten programdan sonra başlıyor. Nasıl sistem olacak bu? Nasıl bir sistem olacak? Şimdi biri benim yemeğimi yapsa mesela arka planda, ben çıktığımda o sofram da hazır olsa, ay ne güzel olur. O zaman bir sistem kurarım kendime. Çık, yemek yap, yemeğini ye, karnını doyur. Dışarı çıkmam lazım, çekim yapmam lazım. Çünkü çünküsü var. O çekimleri mesela dün Doğancı Mahallesi'nin videosunu yayınladım Isparta'da Hayat'ta. Ben o çekimi hangi ara yaptığımı bir görseniz ölürsünüz gülmekten. Yani gerçekten komediydi. Ve şimdi yine çekim yapmam lazım. Ne ara yapacağım? Günler kısa. Güneş batmak üzere. Benim o güneşi yakalamam lazım. Gibi gibi. Nasıl bir sistem olacak Şenol? Allah sen ya. Lütfen ya. Herkesi kendiniz gibi bilmeyin. Evet, sadakat ve ihanet üzerine konuşmaya devam edelim. Şöyle bir soru sordum. Sadakat dediğimiz şey, sadık olmak dediğimiz şey her koşulda birinin yanında durmak mıdır? Tabii ki ben direkt hayır diyorum. Direkt hayır diyorum. Arkadaşlar, fon müziğini alayım çünkü bir de hikayem var. Bugün buluşturmak istediğim, gitmeden bunları sizlerle buluşturmak istiyorum ki böyle... Ay, Hakan Altun'u yarın da veririz. Evet, bence direkt kafadan hayır. Sadakat her koşulda birinin yanında olmak değil, bence değil. Bir insanın yanlışını bile bile desteklemek, kendi doğrularımızdan vazgeçmek, sırf onu kaybetmemek için kendimize haksızlık etmek sadakat falan değil. Sevgili Gönül'ün mesajında vardı buna benzer bir yorum. Hakikaten de kendi inandığımız değerlerle çelişiyorsa, ne bileyim doğrularımızla çelişiyorsa ben sadık. Orada sadakatten, ya sadık olmak adına, şöyle bir cümle kurayım. Sadakat adına ben çok sadık bir arkadaşım deyip o yanlışın yanında durmak sadakat, bence sadakat değil. Bazen gerçek bağlılık dediğimiz şey, hani onu da çok merak ediyoruz ya, sevdiğimiz ya da değer verdiğimiz insana yanlış yaptığını söyleyebilmek. Söyleyebilmek. Biz genellikle bunu yapamıyoruz. Ya da siz bunu yapamıyorsunuz. Ben artık bu tuzağa kolay kolay düşmemeye gayret gösteriyorum. Çünkü sadakat insanın kendisini yok sayması değil. Hep diyoruz ya, kendinizi koruyun. Kendi kimliğinizi koruyun. Duruşunuzu koruyun. Hayata bakışınızı koruyun. Doğru bildiğiniz anlamda diyorum tabii ki. Ne bileyim, insanın kendisini yok sayması değil bence sadakat. Hem karşısındakine hem de kendi değerlerine dürüst kalabilmesi diye düşünüyorum. Şimdi ihanet eden insanı affetmek mümkün mü? Aslında bu size ikinci sorumdu ama program süremiz çok azaldı. Bu soruyu size soracaktım. Sonra cevaplarla gidecektik ama bugün bayağı bir eğlendik. Olsun, bugün de böyle olsun. İhanet eden insanı affetmek mümkün mü? Düşünün. Yazın demiyorum. Sadece düşünün. Elbette bazı insanlar affedilebilir sevgili yol arkadaşlarım. Ama affetmekle yeniden güvenmek aynı şey değil. Bakın, affetmekle yeniden güvenmek aynı şey değil. İnsan öfkesini geride bırakabilir ama eskisi gibi olamaz. Yani güven çok zor kazanılan ve çok kolay harcanan bir duruş şekli ya da bir karakter şekli. Özür dilemek bir cümleyle mümkün olabilir. Özür dileyebilirsiniz bir cümleyle. Oysa güveni kurmak zaman, emek ve tutarlılık ister. Yanılıyor muyum? Şimdi belki de hayatın şöyle bir düşündüğümüz zaman bize öğrettiği en önemli şeylerden biri şu. İnsanları sadece söyledikleriyle değil, zaman içinde yaptıklarıyla tanımak gerekiyor. Yani ben burada dünyanın en güzel cümlelerini kurabilirim. Böyle bir yeteneğim var ama beni tanımıyorsunuz. İşte buna zaman, bunun için zaman lazım. Bunun için o insanı değerlendirmek için bir araya gelmeniz lazım. O insanla anılar biriktirmeniz lazım. Asıl orada başlıyor her şey. Ve bence kendimize de şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben başkalarının bana nasıl davranmasını istiyorsam ben onlara öyle davranabiliyor muyum? Yani böyle de bir şey var. Çünkü hepimiz hayatımızda sadık insanlar aramıyor muyuz Allah aşkına ya? Sadakat hepimiz için önemli değil mi? Sözünde duran, arkamızdan başka yüzümüze karşı başka konuşmayan. Ya bu çok önemli değil mi sizin için? Abi, yüzüme de aynı şeyleri söyle ya. Arkamdan konuşma. Ya da arkamdan konuşuyorsan bana da söyle bunu. Biz böyle özellikler aramıyor muyuz? Sözünde dursun. Söz emanettir. Arkamızdan başka, yüzümüze karşı başka konuşmasın. Zor günümüzde bizi unutmasın. Yanımızda, yöremizde olsun. Zaten aradığımız o insanı olmayı kendimiz de başlatmayı zaman zaman unutuyoruz. Bunun da altını üstünü çiziyorum. Belki sadakat büyük sözlerle falan değil ama hep söylüyorum programlarda. Bazı şeyler için çok büyük hareketlere ihtiyacınız yok. Kimsenin alkışlamadığı küçük davranışlarda saklı aslında. Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Sosyal medya, yine sosyal medyaya atıyorum. Hayatımıza girdiğinden beri alkışlar çok önem kazandı. Beğeniler, yorumlar. Ama öyle bir şey değil ki sadakat. Oralarda değil. Küçük davranışlarda saklı. İhanet de bazen büyük bir olayda değil. İnsanın bile bile kırdığı bir güvende başlıyor. Sonuçta sevgili yol arkadaşlarım, hayatımızda herkes kalmayabilir. Gelip geçiyor insanlar, biliyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Bazı dostluklar bitiyor. Bazı yollar ayrılıyor. Bazı insanlara bir daha eskisi gibi bakamıyoruz. Ama bütün bunların sonunda elimizde bir şey kalmalı. Ya en önemlisi o. Elimizde bir şey kalmalı. Kendimize duyduğumuz saygı, bu çok önemli. İnsanlara karşı kaybetmediğimiz dürüstlük, bu çok önemli. Çünkü neden? İnsanın arkasından söylenecek en güzel söz, ne kadar güçlü, ne kadar zengin ya da ne kadar başarılı, ne kadar güzel, ne kadar hoş falan değil arkadaşlar. Arkanızdan söylenecek en güzel söz, ona güvenebilirim. Ben ona güvenebilirim. İşte arkanızdan bu sözü söyletebiliyorsanız, of ya, tadından yenmez.

Valla çok az zamanımız kaldı. Yaklaşık 19 dakikamız var. Ama bu hikayeyi de okumadan gidersem içimde oktesi kalır. Hikayeyi de okuyayım. Sonra siz bu arada artık son mesajlarınızı yazabilirsiniz. Çünkü bana ayrılan sürenin de artık son demlerindeyiz. Şimdi hikayemize göre bir adamın yıllardır görüştüğü iki arkadaşı varmış. Biriyle çocukluğundan beri dostmuş, diğeriyle de yıllar içinde kardeş gibi olmuşlar. Adam hayatının en zor dönemlerinden birinde bir akşam dostlarından birinin kapısını çalmış. Oturmuşlar, çay içmişler, adam uzun uzun susmuş. Sonra içinde tuttuğu ne varsa anlatmaya başlamış. Korkularını, yaptığı hataları, kimseye söyleyemediği pişmanlıklarını. Anlattıkça hafiflemiş, anlattıkça hafiflemiş. Çünkü karşısında onu yargılamadan dinleyen biri varmış. Kalkarken dostunun omzuna dokunmuş. Biliyor musun demiş, bunları kimseye anlatamazdım. İnsan bazen derdine çözüm bulamasa da birinin yanında kendisi olabilmek istiyor. Dostu gülümsemiş, merak etme demiş, bende kalır. Aradan birkaç hafta geçmiş, adam başka bir ortamda kendi özel hayatıyla ilgili bir konunun başkaları tarafından konuşulduğunu duymuş. Önce yanlış anladığını düşünmüş, sonra konuşulan ayrıntıları duydukça yüzü değişmiş. Bunları yalnızca bir kişiye anlatmış. O da dostu. O gün kimseyle tartışmamış, kimseye hesap sormamış, eve gitmiş, uzun süre düşünmüş. Asıl canını yakan, anlattığı şeylerin başkaları tarafından bilinmesi değilmiş. Bir zamanlar kendisini güvende hissettiği bir yerde artık güvende olmadığını anlamakmış. Günler sonra o dostuyla karşılaşmış. Dostu hiçbir şey olmamış gibi davranmış, adam da konuyu açmamış. Birlikte oturmuşlar, eskisi gibi sohbet etmişler ama bir şey değişmiş. Adam artık içinden geçenleri anlatmıyormuş. Gülüyor, konuşuyor, halini hatırını soruyormuş ama kalbinin kapısını eskisi gibi açmıyormuş. Bir süre sonra dostu dayanamamış. Sen bana eskisi gibi değilsin. Bir şey mi oldu diye sormuş. Adam bir süre sessiz kalmış, sonra şöyle demiş. Biliyor musun, ben sana bir sır emanet etmedim aslında. Sana kendime emanet ettim. Sen anlattıklarımı başkasına söylediğinde yalnızca sözlerimi paylaşmadın. Benim sana duyduğum güveni de başkalarının önüne koydun. Dostu başını eğmiş, bir yanlış yaptım ama beni affedemez misin diye sormuş. Adam derin bir nefes almış. Seni affetmeye çalışabilirim ama eskisi gibi güvenebilir miyim onu bilmiyorum. Çünkü bir bardağı kırdığında parçalarını bir araya getirebilirsin fakat onu eline aldığında eskisi gibi sağlam olup olmadığını anlamak için bir süre dikkatli tutarsın. Ve yıllar geçmiş, ikisi de hayatına devam etmiş. Aralarındaki öfke azalmış, yaşananlar zamanla hafiflemiş ama dostlukları hiçbir zaman eskisi gibi olmamış. Adam bu olaydan sonra herkesten şüphe etmeyi öğrenmemiş. Tam tersine insanlara güvenmekten vazgeçmemiş. Yalnızca güvenini kime, ne kadar ve hangi davranışlara dayanarak verdiğine daha çok dikkat etmeye başlamış. Çünkü bir insanın hatası dünyadaki bütün insanların aynı olduğu anlamına gelmiyormuş. Ve bir gün başka bir arkadaşı zor bir dönemden geçerken ona içini dökmüş. Adam arkadaşını sonuna kadar dinlemiş. Konuştuklarını başkasına anlatmamış. Üstelik bunu yaparken kendisini iyi biri ilan etmeye de ihtiyaç duymamış. Çünkü artık çok iyi biliyormuş, sadakat insanın kendisi hakkında anlattığı güzel bir hikaye değil, başkasının güvenini korurken gösterdiği davranış. Ve insan bazen ihanete uğradığında yalnızca bir dostunu kaybetmez, nasıl bir dost olmak istediğini de yeniden keşfeder. Şimdi programdan sonra bir düşünün bakalım şu sorunun cevabını. Sizce bir insanın güvenini kaybetmek mi daha kolay, yoksa kaybettiği güveni yeniden kazanmak mı? Bir de programdan sonra şunu düşünmenizi çok istiyorum sevgili yol arkadaşlarım. Hayatınızda size güvenmeyi öğreten insanlar mı daha çok iz bıraktı?
Hayatınızda size güvenmeyi öğreten insanlar mı daha çok iz bıraktı, yoksa güveninizi kıranlar mı? Bak, çok özel bir sorudur ha bu. Hayatınızda size güvenmeyi öğreten insanlar mı daha çok iz bıraktı, yoksa güveninizi kıranlar mı? Belki de asıl mesele ne biliyor musunuz? Bize kimin ne yaptığı kadar, yaşadıklarımızdan sonra nasıl bir insan olarak kalabildiğimiz. Herkes bize ihanet ettiği halde biz hala sadakati konuşabiliyorsak ve sadık kalabiliyorsak, ihanet etmiyorsak, işte orada önemli bir şey var, duruş var. Evet, benden bu kadar olsun arkadaşlar. Çok güzeldi bugün. Çok keyif aldım. İnanılmaz güzeldi. Sürçülisan eylediysem, sizin canınızı sıktıysam, bir hata yaptıysam affola diyorum. Her koşulda sadık kalmam. Hele ki zarar veriyorsa asla. Can yakıyorsa kim olursa olsun, demiş Firdevs. Ve sevgili Gülşadiye, ay Gülşadiyeciğim, konuyu anlattım. Umuyorum dinliyorsundur hala. Öpüyorum seni. Tamam, yayından sonra görüşebiliriz. Şöyle devam ediyorum. Arkadaşlar, derler ki kadınlar aynı anda 3 işi yapabilir. Erkeklerse tek işe odaklanır. Erkekler birini bitirip diğerine geçer. Tabii unutmazlarsa, arada büyük fark var. Bak, Fırtına Mehmet'in dediği de çok doğru bu arada. Ve emeğine sağlık güzel sesli kadın. Teşekkür ederim Derya'cığım. Çok öpüyorum. Didim'e sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ve Arda, nefesine, yüreğine sağlık. Can ablam, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Zuhal, yüreğine, emeğine sağlık. Ablacığım, yarın görüşmek dileğiyle sana ve bizlere hayırlı, huzurlu akşamlar diliyorum. Evet, haftanın son programında yarın inşallah görüşeceğiz. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Gideyim karnımı doyurayım, çok acıktım.

sen ya. Allah böyle insanlardan korusun. Hayal kırıklığı. Seni kaybettim ama. Evet ya, gerçekten öyle. Bu arada hikayenin özünde benim yaşanmışlığım var. Arkadaşlar, çok yakın bir zamanda yaşadım. Yani çok geçmişte yaşamadım. Neticede hikayeyi o bazda yazdım. Onu da söyleyeyim. Teşekkürler ablacığım, bugün de çok güzeldi. Öpüyorum. Güzel bir akşamın olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de seni öpüyorum Esin'cim. Ve ikisine de hayır hayır hayır, güvenimi kıranlar. Emine Sultan ağlamış bir de. Valla güven kırıldı mı yerine konmuyor arkadaşlar. Kolay kolay konan bir şey değil. Ve seviliyorsun canım ablam diyen sevgili Ayten'e diyorum ki sen de çok seviliyorsun. Ve şöyle bir bakıyorum. Yaşasın kadınlar. Isparta'lı Ayşe'den gelmiş. Seni çok seviyorum Özlem Ayral. Abam, ben de seni seviyorum. Canım. Evet arkadaşlar, yarın yine yeniden görüşebilmek umuduyla. Mutlu akşamlar ve güzel sabahlar olsun. Bu arada bir istek vardı. Neydi? Edip Akbayram'dan Göksel'in bir isteği vardı. İnşallah açıktır. Edip gitmeden bir kuple dinletelim. İnşallah vardır. Vallahi gönül dağı var mı? Ne yazık ki yok. Dur bakayım. Edip Akbayram'dan başka bir çalışma alalım. Aa, şeyin de bir isteği vardı. Ay, vallahi çok özür diliyorum. Kimin isteğiydi? Ay arkadaşlar. Annesinin doğum günü vardı. Dur bir dakika. Şengül, Şengül çok özür dilerim ya. Bak, yarın lütfen radyon açık olsun. Murat Evgin, Meyra şarkının adı. Canım annem. Bu çalışmayı alacağım senin için sıraya. Çok özür diliyorum. Ama Edip Akbayram'a da zaman kalmadı. O zaman ben gideyim artık arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın.

0: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Çocukların korunması oy birliğiyle meclisten geçti. Avusturya Parlamentosu çocukları cinsel şiddet ve istismardan korumaya yönelik önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Aile hukukunun iyileştirilmesi, kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve mağdur çocuklara desteğin artırılması istendi. Önerge henüz bir yasa değişikliği anlamına gelmiyor. Yabancı hükümlüleri sınır dışı düzenlemesi onaylandı. Avusturya Parlamentosu, yabancı uyruklu hükümlülerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi onayladı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yasayla belirli şartları taşıyan hükümlüler rızaları olmadan doğrudan cezaevinden sınır dışı edilebilecek. Amaç, polisin iş yükünü ve cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak. Üstün yetenekli öğrencilere yeni eğitim modeli. Avusturya'da üstün yetenekli öğrencilerin lise öncesi 4 yıllık AHS eğitimini 3 yılda tamamlayabileceği özel sınıflar planlanıyor. Modelin 2027 sonbaharında başlaması ve 2030'a kadar 4 okulda uygulanması hedefleniyor. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde normal sınıflara geçebilecek. Paket vergisi tartışması devam ediyor. Avusturya'da internet siparişlerine yönelik paket vergisinin müşterilere yansıtılması tepki çekti. Tartışmalarda ek yükler yerine servetten alınan vergilerin artırılması öneriliyor. Bu vergilerin uluslararası düzeye çıkarılmasıyla yaklaşık yılda 5,5 milyar euro ek gelir sağlanabileceği belirtiliyor. Havalimanındaki iltica merkezi tartışılıyor. Viyana Havalimanı'ndaki kapalı iltica merkezi, insan hakları tartışmalarının odağında. Sığınmacılar ülkeye giriş yapmış sayılmadan merkezde 12 haftaya kadar tutulabiliyor. Mahkemeler uygulamayı fiili gözaltı olarak değerlendirirken, İçişleri Bakanlığı gönüllü dönüş için merkezden ayrılmanın mümkün olduğunu savunuyor. Çevreyi kirletenlere ağır cezalar geliyor. Viyana'da çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması planlanıyor. Taslağa göre sorumlular para cezasının yanında temizlik ve yüzeylerin eski haline getirilmesi, masraflarını da karşılayacak. Henüz kabul edilmeyen düzenleme için görüş bildirme süresi 6 Kasım'da sona eriyor. Viyana'da sinema şöleni başlıyor. Viyana Uluslararası Film Festivali bu yıl 64. kez sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde 71 ülkeden 261 film gösterilecek. Yapımcıları ile yapılacak etkinlikler Kasım ayının ilk haftasına kadar sürecek. %70 engellinin başvurusu reddedildi. Avusturya'da 40 ameliyat geçiren ve %70 engelli raporu bulunan 55 yaşındaki bir kişinin iş görmezlik aylığı başvurusu reddedildi. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ve geliri olmadığını söyleyen kişinin durumu aylık bağlama kriterlerini yeniden tartışmaya açtı. Temel gıdada fiyatlar geriledi. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre en ucuz gıdalar ve bazı temizlik malzemelerinden oluşan 40 ürünlük sepet bir yılda yaklaşık 82 Euro'dan 74 Euro'ya düştü. En büyük indirim %37 ile tereyağında görülürken markalı gıda ürünleri ortalama %5,3 pahalandı. Sosyal yardım dolandırıcılarına geçit yok. Aşağı Avusturya eyaletinde 3 kişi sahte belgelerle yaklaşık 63.300 euro sosyal yardım almakla suçlanıyor. Şüphelilerin 2008'den bu yana resmi belgelerde sahtecilik yaptığı öne sürülüyor. Suçlamaları reddeden 3 kişi hakkındaki soruşturma sürüyor. 16 yaşındaki şüpheli uyuşturucuyla yakalandı. Viyana polisi sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 16 yaşındaki bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Üzerinde 15 paket uyuşturucu ve 135 euro bulunan gence bölgeye giriş yasağı getirildi. Uyuşturucu satın aldığı belirlenen 30 yaşındaki kişi hakkında da işlem başlatıldı. Türk kamyon şoförü kaza yaptı. Bir ölü, iki yaralı. Tirol'de yol çalışması yapılan otoyolda karşı şeride geçen bir kamyon iki otomobille çarpıştı. Kazada 36 yaşındaki bir sürücü hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Kamyonu 62 yaşındaki bir Türk vatandaşı sürücünün kullandığı belirtilirken, aynı bölgede 2 ay içinde 3. ölümcül kazanın yaşanması yol güvenliği tartışmalarını arttırdı. E-scooter sürücüsü kamyonun altında kaldı. Viyana'da elektrikli scooter kullanan 14 yaşındaki bir çocuk kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Viyana'da hava bulutlu olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu bir hava olacak. Sıcaklığın gündüz 17 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 7 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Fenerbahçe ağır yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
2: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.

0: Viyana FM.
1: Herkese iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de güzel bir Perşembe akşamında sizinleyiz. 15 Ekim Perşembe ve Edsan Süpermarketler, ayrıca tabii ki Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Manifest ve Tralala radyonuzda olduğu yepyeni çalışmaları ve bu şarkıyla beraber hadi Manifest hayranları başladılar. Özellikle çocuklar, gençler dans etmelere. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Manifest içinde inşallah düzelerek ilerlemeyi diliyorum. Yani çocuklara da gençlere de güzel örnek olmalarını temenni ediyorum. Menajerleri biliyorsunuz tutuklanmışlardı. Umuyoruz ki kızlar yollarına sağlam adımlarla, güzel örnek olarak, öyle güzel danslarıyla, değil mi? Örnek davranışlarıyla inşallah çocuklarımıza iyi anlamda ışık tutan bir grup olarak devam ederler yollarına diyelim. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir kez daha. Umarım iyisinizdir ve gününüz de güzel geçmiştir diye tahmin ediyorum. Dün İstanbul gerçekten inanılmazdı ama bugün çok daha rahatladı. Ama yağışların bu gece biraz kendi etkisini, yani etkisini hissettirir, yani azalacağını ifade edelim. Ama yarından sonra, yani bu geceyi atlattıktan sonra yarın yine yağışlar bekleniyor cumartesi günde. Hayırlısı inşallah dünkü gibi felaketler olmaz. Yaşamını yitirenler vardı. Onlara da başsağlığı dileklerimizi iletelim yakınlarına. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. Konuşacak çok şeyimiz var. Sizlerin de vardır elbette, hem konuşacakları hem de isteyeceği şarkılar. O yüzden onları bana özellikle WhatsApp hattımızdan göndermenizi rica ediyorum her akşam olduğu gibi. WhatsApp hattımız +43 660 130 1979 660 130 1979'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takip ve mesajlarınızı bekliyoruz. Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki Viyana FM'de ve Akif Özcan devam ediyor Poise ile.

0: Fatih Özcan. Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Kimden dinledik? Burak Bulut'tan Git O Yüzden radyonuzda oldu. Şimdi Öykü Gürman ve Burak King düeti gelecek. Biz Sana isimli bu güzel çalışma radyonuzda olacak. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesajlar gelmeye başladı bile. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Özcan. Galiba ben de seni farklı seveceğim diyor. İki olduruyor benim isteklerimi, pas geçiyorsun. Şimdi senden bana bir şarkı hediye etmeni istiyorum demiş. Benim tarzımı biliyorsundur. Herkese güzel bir akşam ve iyi eğlenceler diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ya olabiliyor, bazen yayınlarda dalıyoruz. İstekler, mesajlar, haberler arasında unutulursa. Hani baktınız ki birkaç eser geçti ve çalınmadı. Diğer istekler yayınlandı. Lütfen hatırlatın, sizden ricam. Yoksa herkes aynı derecede eşit benim için yani. Çalacağız demişiz. Unutmuş olabiliriz yani. O yüzden lütfen hatırlatın. Hani şarkım ne oldu falan gibisinden böyle zaman zaman oluyor. Dinleyicilerimiz yazıyor, bir emoji gönderiyor. Ya benim şarkı unutuldu falan gibi, hemen telafi ediyoruz yani. F64'e Almanya'ya, Münih'e de selamlar gönderelim. Müdürüm hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, nasılsın? Kulağım sende diyor. Sevgili Bedoş da geldi, Bediyacığım. Çok teşekkür ederim. Aha da şimdi oturdum, inanır mısın? Sabahtan beri iş de oydu buydu demiş. Çok yoruldum diyor. Sen hep yoğunsun zaten ama emin ol. Ben de bambaşka yoğunluklar yaşıyorum. Sadece senin kadar dile getirmiyorum. Allah kolaylık versin hepimize. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim sevgili Bediye. Sağ ol. Umarım sen de iyisindir, her şey yolundadır. Güzel, beğendiğin tüm şarkılar senin için de gelsin, ki varsa isteğin de gönderebilirsin. Selam müdürüm, iyi yayınlar, herkese selam saygılar. Devamını yazmıyorum, sen söylersin demiş Murat Erdatlı. İşte benim lafımla bana eşlik edecek ya, biliyorsunuz yani. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum falan. Ha? Çok iyi ya. Bir sesli mesajımız var. Hira Hanım mı göndermişler? Bir duyalım.
1: Abi bir mesaj atmıyorsun. Yaşlı dedeyi öyle niye yapıyorsun?
0: Bu nedir ya? Yanlış gelmiş olabilir mi bilmiyorum yani. Acaba bir arkadaşına falan mesaj gönderecekti de yanlışlıkla bize mi geldi bilmiyorum. Hira. Evet, artı 43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve isteklerinizle sizleri de bekliyoruz. Şimdi Öykü Gürman ve Burak King düetiyle devam edelim. Ardından da F64 için güzel bir şarkı hazırladım Elif Buse Doğan'dan, ona gelecek. Sonrasında diğer istekleriniz ve benim seçimlerimle programımız Pindrinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla devam edecek. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan bekleniyorsunuz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Elif Kaya ve Vallahi Severim. Kulaklarınız dolu efendim. Viyana FM'desiniz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Şengül Hanım da geldi. Selam, ben geldim. Hoş geldin Akif Bey. Güzel bir gece diliyorum size ve tüm dinleyicilere. Saygılar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ederiz Şengül Hanımcığım. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Güzel şarkılar sizler için de tabii ki armağan olacak. Yıldız Hanım da bizlerle iyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Çok çok teşekkür ediyorum Yıldız Hanım. Hoş geldiniz sizler de. Sıradaki güzel şarkılarımız sizin için de gelsin. Sevgili Zeynep Yücel İstanbul'dan. Zeynep kız, nerelerdesin sen? Hadi bir duyalım Zeynep'i. Nerede Zeynep'in sesi? Hayda, bir saniye Zeynep'ciğim. Normalde de susturamayız, şimdi de konuşmuyor. Nazlı, bu akşam Nazlı.
1: İyi akşamlar müdürüm, nasılsın?
0: Teşekkürler.
1: İnşallah iyisindir.
0: Sağ ol.
1: Lütfen herkes dikkat etsin, gerçekten bu soğuk havalarda insanı üşütüyor. Yani evet. Bir de ben de üşüttüm.
0: Geçmiş olsun.
1: Ben çok gezdiğimden falan değil, sakın öyle bir şey düşünmeyin. Tamam. İşle ev arası gidip geliyorum.
0: Evet.
1: Bence ondandır, gezseydim hasta olmazdım müdürüm. İyi yayınlar herkese. kucak olsun, sevgiler.
0: Canımsın, çok teşekkür ederiz sevgili Zeynep Yücel. Sağ ol, var ol. Sesini duyduk, iyi olduk. Her şey gönlünce olsun. Çok geçmiş olsun, aman dikkat et kendine. Hakikaten öyle, program başında da söyledim. Dün ben bile kendimi zor attım yani yayına. Biraz da hatta gecikmeli girmiştim dün. Hava şartları fenaydı. Bugün böyle belki akşam saatlerinde bir tık yağışlar azalacakmış. Gün içinde de öğleden sonra bir azalmıştı ama yarın yeniden devam edecek. Cumartesi de devam edeceği söyleniyor. Ama tedbirler alındı. Herhalde o ilk yağdığı kadar kötü şeylerle karşılaşmayız diye ümit ediyorum. Sibel Can'la devam ediyoruz. İyi akşamlar hepinize.

Harika şarkılar Viyana Efendisi'nin olmaya devam ediyor. Şengül Hanım demiş ki Akif Bey, anneciğimin bugün doğum günü demiş. Maşallah. Anneciğim Türkiye'de, ona bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. 71 yaşına girdi canım annem, eğer mümkünse tabii. Ya ne demek, siz isteyin, ben büyük bir keyifle çalarım. Annenize sağlıkla, hayırla, güzel, uzun ömürler diliyorum. Ellerinden öpüyorum ve doğum gününü de kutluyorum. Annelerimiz, babalarımız bizim için çok kıymetli. Onları seviyoruz. İyi ki varlar. Mela Bedel'le devam edeceğiz. Güzel istek ve mesajlarınızı da bekliyoruz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. +43 660 130 1979'dan gönderin gelsin efendim güzel mesajları. Büyük bir keyifle paylaşalım. Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor Caps'la oynuyor. Mücadelede 2-0 önde temsilcimiz sevgili dinleyiciler. Hem de deplasmanda oynuyoruz. 3. ve 44. dakikalarda atılan gollerle, Paul Onuachu ve Muhammed Salah'ın attığı gollerle devre arasına 2-0 galibiyetle gitti Trabzonspor Avrupa Konferans Ligi'ndeki bu mücadelede. Dün maalesef temsilcimiz Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gibi ağır bir mağlubiyet aldı diyebiliriz. Galatasaray'ınkinden de ağır oldu. Çok üzücü gerçekten. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ndeki bu son maçlar hiç iyi olmadı. Sağlık olsun, önümüzdeki maçlara bakalım. Trabzonspor'u da tebrik edelim.

0: Mela Bedel radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Şimdi devam edelim. Bu sefer Raşit'in isteği var. Selamünaleyküm Akif, hayırlı yayınlar diyor. Çok teşekkür ederiz sevgili Raşit'e. Sagopa Kajmer'den Gölge Haramilerini rica etsem dinletme imkanım var mı? Teşekkür ediyorum demiş. Var tabii ki sevgili Raşit. Hemen dinleyelim. Selamlar, iyi akşamlar.
1: Viyana
2: Akif Özcan. Akif Özcan.
3: Arabildiğin yere kadar var. Var. Var.

0: boş içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım.
1: Viyana FM'de ilk saati noktalayacağız. Pinrings ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla yayındayız. Edsan Süpermarketler 32 şubesiyle size hizmet vermeye devam ediyor. Binlerce çeşidiyle, uygun fiyatlarıyla, kampanyalarıyla, fırsatlarıyla sizlerle eviniz, iş yeriniz için tüm market ihtiyaçlarınızı size en yakın Edsan şubesinde gerçekleştirebilirsiniz. Instagram'da edsan.at'yi takip edebilirsiniz ya da edsan.at direkt web sitesine de ulaşabilirsiniz. Oradan da efendim ürünleri görebilirsiniz diyelim. Sizlere keyifli alışverişler dileyelim. Yine Edsan'a gitmişken tabii ki Pindrinks'lerinizi de almayı unutmayın. Pindrinks'in birbirinden güzel lezzetli çeşitlerini bulabilirsiniz efendim. Pindrinks'i Edsan dışında Avusturya'daki tüm seçkin marketlerde bulabilirsiniz. Ya da yine Instagram'da Pindrinks'i takip edebilirsiniz. Pindrinks.at adıyla ya da web sitesini yine ziyaret edebiliyorsunuz. Sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu saati çok kaybettiğimiz ve çok da bizi üzen bir isim, çok değerli bir sanatçımızla Alpay'la kapatacağız. Dünden de istemişti sevgili F64 Almanya Münih'e de selam. Sevgili Akif Özcan, bence diyor sevgili Alpay'ı yad edelim. Dün de sizden onun bir şarkısını istemiştim. Mümkün mü demiş bu akşam Alpay'dan bir şarkı? Mümkündür. Dün unutmuştuk, en azından bugün telafi edelim. Çalacağımı söyledik ama nasıl olduysa demek ki dün kafamız öyle gitti. Onun için de özür dileyelim. Alpay'a rahmet diliyorum. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Eylül'de Gel şarkısı hepimizin çok sevdiği güzel bir şarkı. O Eylül'de Gel dedi ama kendisi Ekim'de gitti. Nurlar içinde yatsın.

Eylül'de de, Eylül'le okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler.

Yine harika bir çalışmaydı. Funda Arar ve Amo 988 Yüreğimden isimli güzel çalışmasını geride bıraktık. Programımızın ikinci saatine başladı. Güzel mesajlarınız gelmeye devam etsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Trabzon bu arada Caps karşısında 3-0'ı da buldu. Şimdi 3-1 oldu bu arada. 47'de 3-0'ı bulmuştuk. Sonra 3-1'i buldu onlar da. Fark 2'ye düştü ama 61. dakika Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Avrupa Konferans Ligi'nde başarılar diliyoruz temsilcimize. Burak Bulut'la devam edelim. 660-130-1979'dan da güzel mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz. Alpay'ı az önce yad ettik. Eylül'de Gel isimli şarkısıyla ardından Funda Arar. Amo 988 buradaydı. Şimdi Burak Bulut tam da şu anda. Sonrasında Burcu Güneş, Tefo, Seko ve daha neler neler. Hepsi burada sizinle olmaya devam edecek. Perşembe akşamındayız. Viyana FM'de Akif Özcan en güzel şarkılarla devam ediyor. Sizleri de istek ve mesajlarınızla bekliyorum.

0: Fatih Özcan.
1: Harikaydı efendim. Yürü ya kulum Salih Bademci yorumuyla Viyana FM'de birlikte dinledik. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takiplerinizi bekliyoruz. Etsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla beraberiz. Gökhan Tepe ile programımız devam edecek tabii ki. Trabzonspor'umuzun KAPS mücadelesi devam ediyor. 3-1'likte üstünlüğü var takımımızın. Umuyoruz ki galibiyetle bitirecektir bu maçı. Hemen şöyle haberlere de bir bakalım. Avusturya Ulusal Meclisi belirli şartları taşıyan yabancı hükümlülerin rızaları olmadan doğrudan cezaevinden sınır dışı edilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi kabul etti. 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girmesi öngörülen düzenleme ÖVP, SPÖ, NEOS ve Yeşillerin de desteğiyle onaylandı. FPÖ ise erken tahliyelere yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Yeni uygulama kapsamında cezasının yarısını tamamlayan ve hakkında ülkeye giriş veya ikamet yasağı bulunan yabancı hükümlüler şartları karşılamaları halinde ülkelerine gönderilebilecekmiş efendim. Ağır şiddet suçları, cinsel suçlar ve terör suçlardan hüküm giyenler kapsam dışında tutulacakmış. Sınır dışı işlemlerinin doğrudan cezaevinden yapılmasıyla ayrıca idari gözetim uygulanmasına gerek kalmadan sürecin hızlandırılması hedefleniyormuş. Hükümet bu yolla hem polisin iş yükünü hem de cezaevlerindeki aşırı doluluğu da azaltmayı amaçlıyormuş efendim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu haberin altına yorumlarınızı Instagram'da da yapabilirsiniz Viyana FM sayfamızdan. Şarkımızı dinleyelim, sonra yeniden buradayız. İyi akşamlar.

Yine çok güzel bir çalışmaydı. Giden candan gidiyor Robert Hatemo radyonuzda oldu. Şimdi Mabel Matiz Dağılıyoruz Olaysız, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Pervin Hanım, iyi akşamlar, buradayız. İyi yayınlar diyorum. Akif Bey Graz'dan sevgiler demişti ve Mabel Matiz'den bir şarkı istemişti. Ben de bu şarkıyı seçtim. Umarım beğenirsiniz. Selamlar gönderelim. Suat Bey, iyi akşamlar. Blok 3'ten Kusura Bakma çalar mısınız diyor. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz ama benim de içimden bu şarkı geçti demiş. Ne demek, keyifle şimdi dinleyeceğiz Mabel Matiz, sonrasında da Blok 3'ten o güzel şarkıyı. Sonrasında Pau var, Ebru Yaşar var, Soner Sarıkabadayı var. Daha neler var neler. Viyana FM'de kaliteli müzik devam ediyor. Ben Akif Özcan, iyi akşamlar. Canlar.

0: Biyonev.
1: Akif Özcan.
2: Evet, güzel isteklerinizle programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'lasınız. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla beraberiz. Şimdi Azra ve Mira için çalacağız. Karma'dan Karma şarkısı geliyor. Ve bu şarkıyı seven herkese de armağan olarak gönderelim. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz.

0: Akif Özcan.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı. Kehanet ve Pau kulaklarınızda oldu. Şimdi biraz ritmi düşürelim. Şöyle bir bilsem ki yapalım. Ardından orta ritim, biraz hareketlilerle de yavaş yavaş bitireceğiz programı sevgili dinleyiciler. Son mesajlar, istekler bekleniyor. Emel Hanım, iyi akşamlar, buradayız. 20. Viyana'dan herkese selamlar. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum demiş. Gelsin efendim, size de gelsin. Bilsem ki Viyana efendim.

Viyana FM. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sanmadan Git, Ebru Yaşar ve Sıla Şahin, Samet Kardeşler düetiydi. Şimdi Berkay ve Nankördük isimli şarkısıyla programımız Viyana FM'de devam edecek. Güzel bir Perşembe akşamı 15 Ekim. Ekim'in de tam ortasındayız. Güzel bir ay olsun inşallah kalan kısımda. Son mesajları bekliyoruz. İyi akşamlar.

Yine çok güzeldi. Edis'ten Azar Azar radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcanlısınız. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Bir şarkı daha dinleyelim. Ardından da veda faslında burada sizlerle olacağız. Sevgili Emir, iyi akşamlar, buradayım diyor. Arkadaşım Mustafa ile beraber sizdeyiz. Bize de Doğukan Sarıtaş'tan bir şarkı çalarsanız seviniriz demişler. Aldım listeye. Birazdan çalacağız o şarkıyı da. Önce Emre Altuğ ve Otilya, Benden Kaçamazsın geliyor. Ardından veda için buradayız.

Yine çok güzel bir çalışmaydı. Bir istek şarkısı Doğukan Sarıtaş'tan dinledik efendim ve geldik vedaya. Artık gidiyorum. Yarın akşam haftanın kapanış programında inşallah birlikte olacağız. Bu arada temsilcimiz Trabzonspor maçı 4-2 ile bitirmeyi başardı. Tebrikler Trabzonspor. Nice başarılar tüm takımlarımıza Avrupa'da. Değerli sponsorlarıma Pindrinks'e ve Etsan Süpermarketlere de çok teşekkürler. Sizlere dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Saat başında haberlerimiz var. Hemen ardından Melih yayında olacak. Yarın sabah da Ali Süzen, İbrahim Elden, gün içerisinde Özlem Ayral, Fatih Mercantaşı ve yeniden ben Akif Özcan sizinle olacağım. Kulağınız tabii ki bir yana FM'de olsun. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Yeniden görüşünce.

0: Edek, hoşça kalın. Viyana FM'den ayrılmayın.
1: Viyana FM. Viyana FM. Tasalarım biter. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Çocukların korunması oy birliğiyle meclisten geçti. Avusturya Parlamentosu çocukları cinsel şiddet ve istismardan korumaya yönelik önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Aile hukukunun iyileştirilmesi, kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve mağdur çocuklara desteğin artırılması istendi. Önerge henüz bir yasa değişikliği anlamına gelmiyor. Yabancı hükümlüleri sınır dışı düzenlemesi onaylandı. Avusturya Parlamentosu yabancı uyruklu hükümlülerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi onayladı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yasayla belirli şartları taşıyan hükümlüler rızaları olmadan doğrudan cezaevinden sınır dışı edilebilecek. Amaç polisin iş yükünü ve cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak. Üstün yetenekli öğrencilere yeni eğitim modeli. Avusturya'da üstün yetenekli öğrencilerin lise öncesi 4 yıllık AHS eğitimini 3 yılda tamamlayabileceği özel sınıflar planlanıyor. Modelin 2027 sonbaharında başlaması ve 2030'a kadar 4 okulda uygulanması hedefleniyor. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde normal sınıflara geçebilecek. Paket vergisi tartışması devam ediyor. Avusturya'da internet siparişlerine yönelik paket vergisinin müşterilere yansıtılması tepki çekti. Tartışmalarda ek yükler yerine servetten alınan vergilerin artırılması öneriliyor. Bu vergilerin uluslararası düzeye çıkarılmasıyla yaklaşık yılda 5,5 milyar euro ek gelir sağlanabileceği belirtiliyor. Havalimanındaki iltica merkezi tartışılıyor. Viyana Havalimanı'ndaki kapalı iltica merkezi, insan hakları tartışmalarının odağında. Sığınmacılar ülkeye giriş yapmış sayılmadan merkezde 12 haftaya kadar tutulabiliyor. Mahkemeler uygulamayı fiili gözaltı olarak değerlendirirken, İçişleri Bakanlığı gönüllü dönüş için merkezden ayrılmanın mümkün olduğunu savunuyor. Çevreyi kirletenlere ağır cezalar geliyor. Viyana'da çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması planlanıyor. Taslağa göre sorumlular para cezasının yanında temizlik ve yüzeylerin eski haline getirilmesi, masraflarını da karşılayacak. Henüz kabul edilmeyen düzenleme için görüş bildirme süresi 6 Kasım'da sona eriyor. Viyana'da sinema şöleni başlıyor. Viyana Uluslararası Film Festivali bu yıl 64. kez sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde 71 ülkeden 261 film gösterilecek. Yapımcıları ile yapılacak etkinlikler Kasım ayının ilk haftasına kadar sürecek. %70 engellinin başvurusu reddedildi. Avusturya'da 40 ameliyat geçiren ve %70 engelli raporu bulunan 55 yaşındaki bir kişinin iş görmezlik aylığı başvurusu reddedildi. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ve geliri olmadığını söyleyen kişinin durumu aylık bağlama kriterlerini yeniden tartışmaya açtı. Temel gıdada fiyatlar geriledi. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre en ucuz gıdalar ve bazı temizlik malzemelerinden oluşan 40 ürünlük sepet bir yılda yaklaşık 82 Euro'dan 74 Euro'ya düştü. En büyük indirim %37 ile tereyağında görülürken markalı gıda ürünleri ortalama %5,3 pahalandı. Sosyal yardım dolandırıcılarına geçit yok. Aşağı Avusturya eyaletinde 3 kişi sahte belgelerle yaklaşık 63.300 euro sosyal yardım almakla suçlanıyor. Şüphelilerin 2008'den bu yana resmi belgelerde sahtecilik yaptığı öne sürülüyor. Suçlamaları reddeden 3 kişi hakkındaki soruşturma sürüyor. 16 yaşındaki şüpheli uyuşturucuyla yakalandı. Viyana polisi sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 16 yaşındaki bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Üzerinde 15 paket uyuşturucu ve 135 euro bulunan gence bölgeye giriş yasağı getirildi. Uyuşturucu satın aldığı belirlenen 30 yaşındaki kişi hakkında da işlem başlatıldı. Türk kamyon şoförü kaza yaptı. Bir ölü, iki yaralı. Tirol'de yol çalışması yapılan otoyolda karşı şeride geçen bir kamyon iki otomobille çarpıştı. Kazada 36 yaşındaki bir sürücü hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Kamyonu 62 yaşındaki bir Türk vatandaşı sürücünün kullandığı belirtilirken, aynı bölgede 2 ay içinde 3. ölümcül kazanın yaşanması yol güvenliği tartışmalarını arttırdı. E-scooter sürücüsü kamyonun altında kaldı. Viyana'da elektrikli scooter kullanan 14 yaşındaki bir çocuk kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Viyana'da hava bulutlu olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu bir hava olacak. Sıcaklığın gündüz 17 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 7 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Fenerbahçe ağır yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM. Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Taliyeşitrasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Aşkı Meçhul.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde güzel bir eserle programın startını vermek ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Hatta galiba bugün şayet programın ilerleyen dakikalarında program yapıyor olmanın da vermiş olduğu yorgunlukla ses yeniden kötüleşmezse düne göre biraz daha iyi gibi, belki en azından bir şiir paylaşabilirim. Henüz iki değil ama en azından bir şiir paylaşabilirim. Onun da bilgisini vermiş olalım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, Sıla bizlerle birlikteydi. Oluruna bırak dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere

sosyal medyadan uzaklaşmak insanın manevi hayatını nasıl etkiler? Sosyal medyadan uzaklaşmak insanın manevi hayatını nasıl etkiler? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı ister yazılı ister sesli bir şekilde WhatsApp üzerinden gönderin gelsin. Bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Nurullah Bey, geçmiş olsun Melih Bey. Sizsiniz hasta geliyor, iyi yayınlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi bu geçmiş olmuş hali. Yani son 3-4 programdır aşağı yukarı. Bu hafta tüm programlarda sesim bundan kötüydü, dün de buna dahil. Bugün biraz toparlamış durumdayım. İnşallah önümüzdeki pazartesiye kadar hiçbir şey kalmamış olacak. Öyle temenni ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kendisi de sağ olsun, hem programın hem radyonun daimi dinleyenlerinden bir tanesi. Sorumuzu ilk ben cevaplamış olayım. Sosyal medyadan uzaklaşmak insanın manevi hayatını nasıl etkiler diye sorduk. Yani bilmiyorum, bunu direkt sosyal medyayla bağdaştırmak doğru olur mu, ama illaki etkisi vardır. Ben kendi hayatım için baktığımda bir dönem yapmaya büyük heves ettiğim şeyleri uzun süredir çok ihmal ettiğimi görüyorum. O düzen olayı, alışkanlık olayı, hani diyorum ya, gerçekten gıpta ettiğim bir olaydır. Geçtiğimiz programlardan birinde dile getirmiştim. Sevgili Kemal Açıkgöz'ün bisiklet alışkanlığı üzerine kendisine de selamlarımızı göndermiş olalım. Şayet bizleri dinliyorlarsa, eşi veya kendisi ya da ikisi birden, her ikisine de selamlarımızı gönderelim. Alışkanlık olayını sever hale gelmiştim ve belli alışkanlıklarım vardı. Bunlara ayak uydurmaya çalışıyordum. Neyin etkisidir bilinmez. Ama uzun süredir bunları ihmal etmiş durumdayım ve bunun gerçekten vicdanen bir rahatsızlığı var üzerimde. İnşallah yarından tezi yok. Eski düzene devam. Efendim, Ümit Yaşar bizlerle birlikte olacak. İncir ağacı diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

gel. Gel barışalım deme bana. İnanmam, inanmam o yalan sözlerine.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Kemal Açıkgöz, sesimize hemen kulak vermiş ve hayırlı geceler Meriç'cim, sesindeyiz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Böyle sessiz sedasız dinleyen birçok isim var biliyorum. Ve isimlerini duyar duymaz da sağ olsun kendilerini belli ediyorlar. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Birbirinden güzel çalışmalarla birlikte. Yani böyle ara ara daimi dinleyenlerimizin kulaklarını da çınlatıyoruz. Bu da demek oluyor ki sadece radyoda değil, gönlümüzde de güzel bir yere sahip oluyorlar kendileri. Boşa denmiyor. Viyana FM dinleyeni her zaman kazanıyor. Bence bu soruya uzun uzun cevaplar gelmeli abi. Çünkü sosyal medya günümüzde çok fazlaca göz önünde, fazlaca hayatımızın içinde. Buradan uzaklaşırsak ne olur? Bence unutmuş durumdayız. Dolayısıyla onu bir şöyle göz önüne sermek lazım. Yani düşündürmek lazım insanlara. Sosyal medyadan önce ne yapıyorduk? Ya da bugün sosyal medya olmasa ne yaparız? Çok garip değil mi? Yani geldiğimiz noktada bir hafta 10 gün sosyal medya yasağı gelse hemen bir isyan bayrağı çekme durumundayız. Gerçekten hayret verici bir durum. Yani ben yaşım itibariyle hem teknolojiden uzak hem teknolojinin içinde bir hayat geçirdim. Hala genç sayılabilecek bir yaştayım. Ben bile hayret ediyorum yani geldiğimiz noktaya. Benden ötesini düşünmek istemiyorum. Yaralarımız sarmadan diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Son kez sevdim ve bitti.
1: Bir an evvel. Bir an evvel.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sıradaki güzel çalışma sevgili Emel Zinat ve Yusuf için gelsin. Ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, bu akşam da maalesef bizim bol bol konuştuğumuz bir akşam olamayacak. Çünkü henüz o kadar iyileşmemişim, bunu fark ettim. Programa girince öksürükler vesaire peşimizi bırakmamış henüz. Ama umuyorum ki pazartesiye bir şeyim kalmayacak. Her şeyi çözmüş olacağım. Allah'ın izniyle sapasağlam bir şekilde burada yine bol bol konuşmaya devam ediyor olacağız. Tabii ben yine de konuşmadan duramam. Madem konu sosyal medya, hani uzaklaşmanın bizi manevi boyutta nasıl etkileyeceğini konuşuyoruz ama bu işin bir de maddi boyutu var değil mi? İşte hediyeler gönderiliyor vesaire vesaire. Biz burada sadece manevi kısmını konuşuyoruz ama maddi açıdan da birilerini yormaya başladı bu durum bence. Hani birileri için ek gelir ama karşı taraf için de ekstra gider oldu. Böyle de garip bir durum. Vallahi ben sosyal medyadan ruhen zaten uzak bir insanım. Hani işimiz medya diye mecburen kullanmak durumunda kalıyoruz. Onun haricinde ya bana bugün Instagram kapandı arkadaş deseler çok da takılmam yani, ama şu an için durum bu şekilde. Biraz olsun içli dışlı olmak durumundayız sosyal medya ile. Merve Çalkan bizlerle birlikte olacak. Anlaşır tabi diyelim. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, programın ikinci saatiyle buradayız dedik ama malum çok konuşmuyoruz, konuşamıyoruz. Dolayısıyla bir şarkı daha dinletebilirmişiz aslında. O yüzden hemen lafa gireyim dedim. Ve her şarkı arasında yeni bir şey fark ediyorum. Yani sosyal medya konusunda neyi konuşsan bir diğeri hatır gönül koyacakmış gibi geliyor. Çok büyük hırsız aslında ya. Yani çağımızın en büyük hırsızlarından bir tanesi. İşte farkında olmadan telefonla çok haşır neşir olduğumuz için sağlığımızı bizden çalıyor. Vaktimizi bizden çalıyor. Düşünsenize, yani bir iş ortamında bile boş bulduğumuz ilk fırsatta yaptığımız şey telefona sarılmak. İnsanların bize olan güvenini de bizden çalıyor bu arada. Bilmiyorum farkında mısınız da. Yani telefonla haşir neşir olunması gerektiği gerçeği öyle bir yer bulmuş ki toplumda. Toplum buna o kadar ikna olmuş ki. Bir gün X biri sizi arayıp telefonunuza ulaşamadığında ve telefonum işte yanımda değildi, şarjdaydı vesaire, müsait değildim diye söylediğinde karşı taraf ikna olmuyor. Çünkü yeni normale göre biz bu kavrama da Covid döneminde çok çabuk alıştık bu arada. Yeni normal. Yeni normale göre herkesin telefonu yanı başında olması gereken bir şey.

Geçmişte böyle değildi. Yani telefonun olmadığı dönemler vardı. Herkesin malumu ama bugün geldiğimiz noktada o durum çabucak unutuldu. Hani şey gibi artık var ve varsa kullan. Aradık mı ulaşalım kardeşim gibi bir durum var enteresan bir şekilde. Samet kardeşler ve Sıla Şahin bizlerle birlikte olacak. Beni kendine bağladı diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına.
2: Kaçıp gitse de
1: seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
3: her zaman,
4: her zaman en iyi,
0: en iyi,
4: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

programın ikinci ve son saatine girmiş bulunmaktayız. Saatlerimiz 22.12 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz ve birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Şöyle hızlıca reklam kampanyamızdan sizlere bahsetmek istiyorum. Efendim şöyle ki, bir aylık paketimiz 200 euro, 3 aylık paketimiz aylık 150 euro, haftada bir toplamda 12 paylaşım. Bizim en çok tavsiye ettiğimiz 6 aylık paketimiz haftada bir toplamda 26 paylaşım, aylık 125 euro. Ve 12 aylık 1 yıllık paketimiz haftada bir toplamda 52 paylaşım, aylık sadece 100 euro, bilginiz olsun. Bu fiyatlar banner reklamlar ve seçilen paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerli olan fiyatlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım.

Faruk Emre ve Özgün bizlerle birlikte olacak. Arıyorum ecelimi diyelim, ardından Furkan Şahin gelsin. Kaç yıl geçti aradan diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Hiray Zerdüş bizlerle birlikte olacak. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelsin. Çünkü biliyorum ki Hiray Zerdüş'ü çok seviyor. Sana da aşk olsun diyelim ardından. İdo tatlı ses gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. WhatsApp üzerinden gelen mesajlar her zaman önceliklidir. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Gerçi şu ara bizim Instagram üzerinden gelen mesajlarımızda bir durgunluk var ama sebebini zannedersem çok da düşünmeye gerek yok. Olsun, o da toplanır, sıkıntı yok. Hemen şöyle devam edelim. Madem sosyal medyanın etkilerinden konuşuyoruz, say say bitmez diyoruz. Aslında daha genel bir soru da sorulabilirmiş. Yani belli konular, belli kalıplar üzerine kalmadan. Ama emin olun, insan bir şeyi her gün yapmakta gerçekten zorlanıyormuş. Yani şu programda soru bulmaya, soru aramaya başladım başlayalı. Dünya üzerinde en iyi anladığım varlık ev kadınları oldu. Onlarda da hep şey vardır ya. İnsan ne yapacağını şaşırıyor her gün her gün diye. Doğruymuş baba yani. Hakikaten mümkün değil. Yani bir şeyi maksimum 2 gün tüketebiliyorsun. Ötesi sıkıntı. Düşünsene, 25 sene boyunca evlisin ve her gün kafanda birçok soru işaretiyle beraber apayrı bir kocaman soru işareti daha var. Bugün ne yapsam? Yani her şeye bir şekilde cevap buluyorsun ya da ne bileyim kulak arkası edebiliyorsun ama o soruya cevap bulamıyorsun. Gerçekten zor bir durum. Ozan Manas, hatıralar diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Elaz bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalar ona da armağanımız olsun. Sorumuza cevap olarak, sosyal medyadan uzaklaşmak insanın kendini daha iyi tanımasını, huzur bulmasını ve manevi değerlerine daha fazla yönelmesini sağlar. İnsan gerçek ilişkilerine ve iç dünyasına daha çok zaman ayırır. Misafirim var, yazamadım ama kulağım sende. Şarkı için teşekkürler değerlim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Senin her zaman burada olduğunu biliyorum ve bunu bilmek dünyanın en güzel hislerinden bir tanesi. Şimdi cevap çok güzel ama şimdi şöyle bir gerçek var. Yani kafama takılan bir soru aslında. Hani demiş ya, kendini daha iyi tanımasını, huzur bulmasını diye. Şimdi günümüzde gelinen noktada bazı insanlarda işte sosyal medyada huzur bulduğunu söylüyor ya da buna inanıyor. Şimdi huzursuzluk her ortamda olabileceğini bildiğimiz bir gerçek. Peki benim merak ettiğim kısım, sosyal medya gerçekten bir insanın huzur bulduğu bir ortam, bir mecra olabilir mi? Yoksa günümüzde teknolojinin geldiği noktayla biz kendimize yeni bir sığınma kapısı daha mı araladık? Yani bugün aslında tek bir soru sormadık. En azından ben kendi kendime baktığımda şöyle soru içinde soru ortaya çıktı ve şunu anlamış oldum. Sosyal medya soru işaretinden öte bir şey değilmiş. Aslında bunu anlamak bu kadar zor da değil. Yani niye kullanıyorsun denildiğinde verecek akla mantığa yatan bir cevabımız var mı? Benim yok. En azından. Öyle söyleyeyim. Hani belki mesleğin de medya ile alakalı olması olabilir bir şekilde, ki bence bu bile tam olarak değil. Onun ötesi de zaten sebep değil. Sinan Özen, yok arkadaş diyelim Amat'la birlikte. İki güzel, bir güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Amad ve Sinan Özen kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş günün gecenin sonuna doğru geliyoruz. Madem bir şiir sözü verdik, güzel bir çalışma dinleyelim. Ardından gecenin ilk ve tek şiirini sizlerle paylaşalım. Haydi bakalım.

Evet, hemen şöyle fon müziğimizi değiştirdik. Ve gecenin ilk ve tek şiirini sizlerle buluşturma gayretine gireceğiz. Bakalım ortaya neler çıkacak. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

sen gidince kanadı kırıldı sevda kuşunun. Hasret kaldı gökyüzüne, bulutlara hasret kaldı. Sen gidince kanadı kırıldı sevda kuşunun. Yaralarını saran, yaralarını saran birini bulamadı. Dar geldi yeryüzü sevda kuşuna. O gökyüzüne sevdalıydı. Sevdiğim, sevdiğim ne olur gücenme ama bu aşk, bu aşk baştan sona ayak bağıydı. Sevmek, sevmek bizden uzak olmalıydı. Tertemiz sevdik birbirimizi. Lakin unuttuk işte. Bu zaman kötülerin zamanıydı. Bu zaman kötülerin zamanıydı.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun inşallah. Sürçülisan ettikse, ki bu akşam bol bol ettik, aşk ola. Kocaman Akşar son kez sizler için geliyor. Cem Adrian, sarılsam üşür müsünüz diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Her zaman
1: en iyi,
0: en duygusal,
1: sevdanın rengi,
0: aşk
1: duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasak.

kırıldı. Esen yerde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.